Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: hafta sonu klasikleri. Borusan Klasik'te hafta sonu klasiklerini dinlediniz.
1: Konser rehberi.
2: 12. Ayıma Müzik Festivali 25 Ağustos Salı günü genç kuşağın iki başarılı temsilcisi Yayı Mena'ya ve Eda Sevinişi ağırlıyor. Eğitimini Berlin'deki Barenboim Said Akademisi'nde yürüten kemancı Yayı Mena'ya ile piyanist Eda Seviniş, Ayıma Haluk Barutçuoğlu evinde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde Robert Schumann, Manuel de Falla, Ahmet Adnan Saygun ve Bela Bartok'un eserlerinden oluşan özel bir seçkiyle farklı müzik türlerini aynı sahnede buluşturuyor. 12. Ayıma Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları Ayıma'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

İstanbul'da yaşayan Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salzgiver, 15 Temmuz 2026'da aramızdan ayrıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde öğretim üyesi olan Amy Salzgiver, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Hurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. Ardında birçok beste ve kayıttan oluşan, eşsiz bir miras bırakan Amy Salzgiver, klasik, çağdaş, doğaçlama, caz ve Türk halk müziği unsurlarını bir araya getiren çarpıcı üretimleriyle Türk müziğinin çağdaş seslerini yurt içi ve yurt dışı

0: Konser rehberi.
1: 12. Ayıma Müzik Festivali bugün Varyon Kuartet'in konseriyle devam ediyor. Kısa geçmişine rağmen uluslararası alanda hızla yükselen topluluklar arasında yer alan Varyon Kuartet, 2025 yılında Berlin Sanat Üniversitesi'nde kuruldu. Japonya'daki 5. Munetsugu Hall Kuartet yarışmasında birincilik ve izleyici ödüllerini, Almanya'daki 10. Alice Samter Vakfı Oda Müziği yarışmasında ise birincilik ödülünü kazandı. Varyon Kuartet, Ayvalık Belediyesi Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde Mozart'ın Dissonans adıyla bilinen 19. Yaylı Kuarteti ile Brahms'ın Dominör Yaylı Kuartetini yorumlayacak. 12. AİMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AİMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

İstanbul'da yaşayan Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salzgiver, 15 Temmuz 2026'da aramızdan ayrıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde öğretim üyesi olan Amy Salzgiver, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Hurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. Ardında birçok beste ve kayıttan oluşan, eşsiz bir miras bırakan Amy Salzgiver, klasik, çağdaş, doğaçlama, caz ve Türk halk müziği unsurlarını bir araya getiren çarpıcı üretimleriyle Türk müziğinin çağdaş seslerini yurt içi ve yurt dışına

Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salzgiver, 15 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul'da hayata veda etti. Borusan Klasik Radyomuzda Ağustos ayının yorumcusu olan Salzgiver, eşsiz müziği ve kayıtlarıyla bugün aramızda olacak. Amy hocamla İTÜMİAM'da tanışma şansım oldu. Kendisini tanımadan önce de ona çok hayrandım. Sonra onu okuduğum okulun koridorlarında görmeye, selam vermeye ve yaptığı işi ne kadar büyük bir ciddiyetle yaptığını görmeye başladım. Kendisinden çeşitli dersler aldım. Bazen kompozisyon dersleri için klarnet çalmaya gittim. Bir şeyi öğretmek için her zaman başarılı bir yolu, yolculuğu vardı. Öğrenciler için her zaman ayıracak vakti vardı. Neye ihtiyacımız olsa her daim bize destek oldu. Onu her gördüğümde hayranlığım kat be kat arttı. Dersleri ve söyledikleri beni hep çok heyecanlandırdı. Bu denli iz bırakan bir eğitimci olmak zaten ona çok yakışmıştı. Odasından gelen çalışma sesleri adeta bir mini konser gibi olurdu. Kendisini bana kattıklarının yanı sıra kedilere olan inanılmaz sevgisi ve bize hep ikram ettiği leziz kurabiyeleriyle de hatırlayacağım.

0: Do you want to listen?
1: No. No.
2: Herkese merhaba. Ben Can Karadoğan. Burada yalnızca İTÜ MİAM'ın müdürü olarak değil, Amy Zalskiver'ın bir dostu olarak da duygularımı paylaşmak istiyorum. Amy ile yaklaşık 20 yıl önce tanıştık. Ben MİAM'da asistanken o da merkezimizde eğitimine başlamıştı. Daha sonra kadromuza katıldı ve yıllar içinde yalnızca değerli bir çalışma arkadaşım değil, hayatımın önemli bir dönemini paylaştığım sevgili bir dostum oldu. Amy'yi birkaç sözcükle anlatmam gerekirse, planlı, disiplinli, özverili, örgütçü, emeğe saygılı ve çevresindekilere cesaret veren biri olduğunu söylerdim. Bunların her biri onun hem müzisyenlik anlayışında hem de insanlarla kurduğu ilişkilerde karşılığını bulurdu. Stüdyomuzda ortaklaşa bir kayıt ya da MİAM'da bir konser olduğunda Amy ile günler öncesinden hazırlıklara başlardık. Kendi aramızda adeta kıta sevk ve idaresi birlikleri gibi çalışırdık. Onun sayesinde bir timpaninin hangi kapıdan geçmediğini ya da bir vibrafonun nasıl parçalara ayrılarak üst kattaki kayıt odasına çıkarabileceğini öğrendim. Bugün bunları gülümseyerek hatırlıyorum. Çünkü Amy ile çalışmak, müziğin yalnızca sahnede duyduğumuz bölümünden ibaret olmadığını, arkasında büyük bir hazırlık, emek, dayanışma ve sorumluluk bulunduğunu her defasında yeniden görmek demekti. Konserlerde ve stüdyo performanslarına gösterdiği ciddiyet ve profesyonellik gerçekten takdire şayandı. Bir çalışmanın atmosferini çoğu zaman Amy'nin ruhu belirlerdi. O oradaysa herkes biraz daha dikkatli, biraz daha özenli ama aynı zamanda biraz daha cesur olurdu. Çünkü yüksek standartları vardı. Fakat bu standartları insanları yıldırmak için değil, onları yüreklendirmek ve birlikte daha iyisini ortaya çıkarmak için kullanırdı. Amy, MİAM'a en çok emek veren hocalarımızdan biriydi. Öğrencilerimize yalnızca bilgi aktarmadı. Onlara dostluk sundu, cesaret verdi ve onları bir şekilde mutlaka müziğin içine çekmeyi bildi. Öğrencilerin kendilerine ve ürettikleri müziğe inanmalarında büyük payı vardı. Onun emeği yetiştirdiği öğrencilerde ve dokunduğu müziklerde yaşamaya devam edecek. Yoğun hayat temposu içinde her şeyi planlı bir biçimde sürdürebilen, üstelik yalnızca kendisini değil çevresindekileri de taşıyabilen mücadeleci bir ruhu vardı. Hastalığı sırasında bile o ince mizahını kaybetmedi. Gücünün artık yetmediği günlerde dahi festivalimizin organizasyonuna uzaktan destek vermeyi sürdürdü. Bu, Amy'nin hem MİAM'a hem müziğe hem de birlikte ürettiği insanlara duyduğu bağlılığın belki de en dokunaklı göstergesiydi. Birlikte daha pek çok müzik projesinde çalışacağımızı düşünüyorduk. Bu dalgalı dünyanın yorgun ve kafası karışık insanlarına biraz daha keyif, biraz daha güzellik ve biraz daha sanat katacaktık. Keşke daha çok zamanımız olsaydı. Keşke bir 20 yılı daha paylaşabilseydik sevgili arkadaşım. Seni fena özleyeceğiz Amy. Ama emeğin, cesaretin, müziğin ve o kendine özgü ruhun öğrencilerinde, dostlarında, bu ülkenin sanat insanlarında ve MİAM'ın hafızasında yaşamaya devam edecek.
1: March 18th, Thursday night, 7 o'clock, dusk, very nice, cold, brisk, but lovely, a lot of birds out, a lot of dogs, a lot of people, good amount of people, I don't know.
3: May 14th, 3:30, Friday evening, I am at home, there are nice trees, some cars, and boring.
4: I think you do.
3: And warm.
4: At least you run a lot.

cards too, but they're right now, they're not here.

0: to. We have the energy and, you know, if you like, you know. I don't know what to do with my keys, and sometimes I left my keys in the car, and no, just had with me the key of the car, which is lighter and smaller. The recording had just stopped, but just like some seconds ago.
1: Amy Salskiver anısına hazırladığımız bu özel programda mikrofonu şimdi Kerem Gökbuget'e uzatıyoruz.
2: Amy'nin kaybını anlatmak benim için biraz zor. Çünkü benim hayatımda kendisi sadece orkestramızın bir üyesi değildi. Tabii ki uzun yıllar orkestramızın vurmalı sazlar grup şeflerinden biriydi. Sayısız konserde, turnede birlikte olduk. Yıllarca orkestramızın nabzını tutan önemli sütunlardan biriydi diyebilirim. Ama benim için işin çok daha kişisel bir tarafı da var. İş dışında da arkadaştık. Hatta uzun süre komşuyduk. Birlikte dünyanın farklı yerlerine, turnelere gittik. Çok güzel anılar biriktirdik. Borusan Müzik Evi'nde bu kez orkestra müzisyeni olarak değil, kendi grubuyla sahneye çıktığına da defalarca şahit oldum. Yani özel hayatımın ve meslek hayatımın çok farklı noktalarında yollarımız sürekli kesişti Amy'yle. Yani evde yaptığımız işin doğası gereği bir orkestrada yıllarca beraber çalıştığınız insanlarla sadece konser yapmıyorsunuz. Uçaklarda, otobüslerde, provalarda, otellerde, kulislerde, turnelerde hayatınızın çok büyük bir bölümünü paylaşıyorsunuz. O yüzden birini kaybettiğinizde yalnızca çok değerli bir müzisyeni kaybetmiş olmuyorsunuz. Sanki böyle ortak hafızanın da bir parçasını kaybediyorsunuz. Amy'nin bundan sonra sahnede Amy'yi görmeyecek olmak gerçekten çok acı. Ama beraber yaptığımız müzikte, çıktığımız turnelerde, paylaştığımız anılarda, yaptığımız kayıtlarda ve orkestramızın hafızasında her zaman yaşamaya devam edecek Amy. Onu gerçekten çok çok özleyeceğim.

0: Mikrofon şimdi Josh'inde.
1: Amy'yle ilk kez 2022 yılının Mart ayında tanıştım. Ben İstanbul'da yeni gelmiştim. Neredeyse bir mülteciydim. Param yoktu. Türkiye'de hiç kimseyi tanımıyordum. Ama biraz daha önce Amerikalı bir arkadaşım Amy benim için ulaştı ve şöyle yazmış. Savaştan dolayı Rusya'dan ayrılan bir Rus besteci var. Onunla buluşabilir misiniz acaba? Yani belki onu biraz yardım edebilirsiniz. Amy hemen kabul etmiş. Ben İstanbul'a geldiğim gün Amy'ye mesaj attım. Ama biz sadece iki gün sonra buluşabildik. Çünkü çok büyük bir kar fırtınası vardı. Biz Elmadağ'da buluştuk ve ilk yaptığı şey beni yani İstanbul Kongre Merkezi'nde bir seyir noktası var. Oraya beni götürdü. Bana Maçka Parkı'nı göstermek istedi. Ben bunu hiç unutmayacağım. Çünkü nasıl diyebilirim? O zaman aklımda sadece para ya da belgeler ya da yasal sorunlar böyle ters şey vardı. Başka hiçbir şey aklımda yoktu. O kadar stresliydim ki iki hafta içinde 10 kilo gibi vermiştim. O yüzden ben tabii ki de hayatımdaki sorunlardan konuşacağız diye düşünüyordum. Ama o bana park göstermek istedi. Kar ve buzla kapılanmış park. Ve şaşırdım ama manzar beni büyüledi. İnanılmaz güzeldi. Bir de bir anda kendimi daha sakin hissettim. Buna ne kadar ihtiyacım olduğunu bilmiyordum. Hiç farkında değildim ama Amy sanki tam olarak neye ihtiyacım olduğunu biliyordu. Sonra ne diyebilirim? İstanbul'a alışmama çok yardım etti. Biz bayağı yakın arkadaş olduk. Beni birçok insanla tanıştırdı. Müziğim için de bana büyük ilham verdi. O konuyu çok konuşabilirim. Ama sadece müzisyen olarak değil, en önemlisi bir insan olarak da benim için bir örnek biriydi. Mesela böyle bir şey hatırlıyorum. Bir gün biz tam hatırlamıyorum aslında ama beni çok zor bir durumdan kurtardı. Yani ilk sene böyleydi, yani sürekli böyleydi aslında. Zor durumlar. Neyse yeni oldu. Ben ona, yani sana bunun karşılığını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum dedim. Ama o bana bakıyor ve şöyle diyor. Bana bir şey borçlu değilsin. Ama bir gün birinin yardıma ihtiyacı olursa sen de ona yardım et. Hayatımda tanıdığım en cömert, nazik insanlardan biriydi.

0: also good sound. Did I do this one? I'm not sure. Just a Tupperware container. There we go. Love it.
1: Merhaba, ben Jerfi Aji. Sevgili meslektaşım ve İTÜ MİAM'dan mesai arkadaşım Amy Salskiver'ın bu zamansız vefatından dolayı çok büyük bir üzüntü duydum. Çok hızlı ilerleyen hastalığına, son zamanlarına kadar ısrarla direndiyse de maalesef çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Düşündükçe inanmakta hala zorlanıyorum. Amy demek, MİAM demek. MİAM'ın ve özellikle o çok sevdiği perküsyon odasının Amy için ne kadar özel bir yeri olduğunu onu tanıyan herkes bilir. Amy'nin MİAM'da hem performans hem de kompozisyon bölümlerindeki rolü çok önemliydi. Yıllar boyunca yetiştirdiği perküsyon öğrencilerinin yanı sıra MİAM bünyesinde kurduğu perküsyon topluluğu ve doğaçlama topluluğu onun göz bebekleriydi adeta. Ayrıca MİAM bestecilerinin, öğrencilerinin eserlerinin ilk seslendirilişine ve kayıt edilmesine her zaman ön ayak olmuştur. Amy, onu bildim bileli hep ateşli bir yeni müzik taraftarıydı. Alışılagelmiş konser programlarının dışına çıkmayı çok severdi. Bunun belki de en iyi örneği tabii yine kurucusu olduğu Sanena perküsyon topluluğu ile verdiği konserlerdi. Her zaman sıra dışı ve yenilikçi bir repertuar beklerdi bizi bu konserlerde. Tabii yine kurucularından olduğu Hezarfen Ensemble, o da aynen Türkiye'de ve dünyada çok önemli merkezlerde konserler verdi. Yine çoğunluğu ilk seslendirilişlerden oluşan konser programları ile. Dediğim gibi çok ilk seslendiriliş yaptı Amy. Çok sevdiği besteciler arasında ilk aklına gelen Steve Reich veya genelde Amerikan minimalistlerini de çok severdi. Ama belki de en gurur duyduğu ilk seslendirilişlerden biri MİAM'da gerçekleşmişti. Yıl 2017. 20. yüzyılın önemli Fransız bestecilerinden Edgar Varèse'in İyonizasyon adlı eserinin Türkiye premieri. Bu eser için tam 13 perküsyon icracısı gerekiyordu. Ve Amy insanları müzik yoluyla bir araya getirmekten büyük zevk alırdı. Hatırlıyorum da o konser için farklı şehirlerden, farklı konservatuarlardan bir sürü icracıyı bir araya getirmek eminim hiç kolay olmamıştır. Amy'nin MİAM'da verdiği enstrümantasyon ve orkestrasyon dersleri de MİAM'daki en popüler derslerden biri haline gelmişti. Çünkü o derslerde öğrenciler sadece teorik bilgilerle yetinmesin diye onları alanındaki en iyi icracılarla tanıştırır. Öğrencilerin daha çok başlangıç seviyesinde bile olsa yazdıklarının hep çalınmasını sağlardı. Vefatından sonra MİAM'daki öğrencilerinin onun hakkında yazdıklarında hep aynı ortak bir duygu var. Öğrencilerine ilham veren bir hoca. Amy ile birlikte birçok projede yer aldık. Hem MİAM'da modern müzik toplulukları konserlerinde hem de 2010'lu yıllarda Kapadokya'da düzenlenen Klasik Keyifler Festivali'nde birlikte çok çaldık. Ayrıca kısa süreliğine benim trompet hocam da olmuştu, hiç unutmam. Ne diyebilirim ki, sevgili Amy, hep çok çalıştın. Herkesi mutlu etmek için hep fedakarlıklar yaptın, sessizce. Belki içinde fırtınalar koptuğu halde. Seni çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun.

Merhaba, adım Kerem Öktem ve size Amy'nin yalnızca İstanbul'un ve Türkiye'nin müzik hayatına değil, benim hayatıma da ne kadar büyük katkıları olduğundan bahsetmek istiyorum. Amy ile bundan 20 yıl önce, ikimiz de 20'li yaşlarımızdayken bir orkestra provasında tanıştık ve açıkçası tanışır tanışmaz birlikte çalışmaya karar verdik. Konuşmaya başlayalı bir dakika falan olmuştu ki Amy bana bir çağdaş müzik grubu kurmak istediğinden, bu grupla modern repertuarı seslendirmenin yanı sıra doğaçlama, elektronik müzik, türler arası, disiplinler arası denemeler vesaire heyecan verici ne varsa her yere dokunmak istediğinden bahsetti. Ve ben kulaklarıma inanamadım çünkü ben de çok benzer şeyler yapmak istiyordum ve 20 yıl öncesinin Türkiye'sinde bu hayalleri paylaşabileceğim birini bulmak mucizevi bir durumdu. Ve bizim bir sonraki buluşmamız daha sonra Sana Ne ismini verdiğimiz grubun ilk provasıydı. Ve yıllar boyunca ikimiz de en tatmin edici, zorlayıcı, kafa açıcı, öğretici işlerin birçoğunu bu grupla birlikte yaptık. Birlikte yaptık diyorum ama aslında Amy sayesinde ben de yapabildim desem daha doğru olacak. Çünkü Amy'nin tanıştığımızda benden çok daha iyi bir eğitimi ve birçok tecrübesi olması bir yana, istediklerini gerçekleştirirken izlediği son derece doğal, kendiliğinden akıcı bir yordamı vardı. İstanbul'a taşınıp işte burada bir hayat kurmasında da, ve örneğin zaman içinde bir maraton koşucusuna dönüşmesinde de hep aynı doğallığı, kendiliğindenliği görebilirsiniz. Amy hayatı boyunca birçok insanı sanatçı olarak, öğretmen olarak, dost olarak derinden etkiledi ve bunu da aynı doğallıkla, hiç göze batmadan, nezaketle, hep usulca yaptı. Amy'nin bir klasik müzikçi ve akademisyen olarak asla elitist bir tavır içinde olduğunu görmedim. Avantgard sanatla içli dışlı biri olarak basit bir pop şarkısına burun kıvırdığını hiç görmedim. Hiçbir şeyi dışarıda bırakmadı. Amy ile geçirdiğimiz en eğlenceli zamanlardan bazıları, akşam 8'de beraber bir senfoni orkestrasıyla konser verip hemen sonra Beyoğlu'ndaki en karanlık barlardan birine koşup orada gece yarısı başlayan bir konser daha çaldığımız akşamlardı mesela. Böyle farklı sanatsal disiplinler arasında ayrım yapmak bir yana, gündelik hayatla sanat arasında da ayrım yapmazdı. Benim Amy'den öğrendiğim John Cage'in bir sözü var. Türkçe olarak söylemeye çalışacağım elimden geldiğince. Birçok besteci artık müzikal yapılar kurmak yerine süreçler başlatıyorlar. Bir yapı bir parça mobilya gibidir. Oysa ki bir süreç hava durumu gibidir. Amy de bir yapı olmaktansa bir durum olarak var olmayı tercih etti diyebilirim. Başını sonunu, yönünü, amacını tam olarak bilemeyeceğimiz ama anlık olarak içinde var olup deneyimleyebileceğimiz bir durum. Ve o da bir süreç başlatmış olduğu bir anlamda ve onun başlattığı süreci dostları, meslektaşları, öğrencileri, dinleyicileri olarak hepimiz hiç şüphem yok ki sürdüreceğiz. Teşekkür ederim.

0: Borusan Klasik'te Amy Salzgiver anısını hazırladığımız programımızda mikrofon şimdi Müşfik Galip Uzun'da.
1: Birkaç hafta önce Kerem aradığında Amy için bir program yapacaklarını ve benim de bir şeyler söylemem güzel olacağını söylediğinde düşündüm, yani çok uzun süre düşündüm ne diyebilirim. Ne diyeyim, yani 20 ile yıla yakın beraber çalıştık. Yani sayısız konserler, sayısız turneler, dünyanın birçok yerine gittik. Birçok eser çaldık, birçok yeni eserler çaldık. Beraber çalıştık, öğrendik, yeri geldi kavga ettik. Ama çok çok uzun zamandır o kadar birbirimize alıştık ki çok çok rahat çalışıyorduk. Bu hastalığı döneminde aslında insanlar böyle biraz belki de, değil mi? Yani insanları kaybettiğimizde, insanlar bir süre yanımızda olmadığında daha çok değeri anlaşıyor. Maalesef öyle. Bu süreçte tabii ki çok zor oldu bizim için. 10 aylık bir süreç ve aslında hep bize inandırdı, geri döneceğini inandırdı son ana kadar. Onu ziyaret ettiğimde söylüyordu hep, işte yoruldun sen, biliyorum, işte geleceğim, merak etme. İnandırdı bunu bizlere. Çok erken, çok zamansız. Şu an düşündüğümde birkaç ay sonra yeni sezon açılacak. Yeni sezonun nasıl olacağını, nasıl alışılacağını pek aslında kestiremiyorum. Yani garip. Umarım huzura ermiştir. Şu an daha rahattır. Ona her şey için bir kere daha teşekkür ediyorum. Birbirimizden çok şey öğrendik. Ondan çok şey öğrendim. Onu gerçekten özleyeceğiz. İyi ki gelmiş Türkiye'ye. İyi ki tanımışız. İyi ki bu kadar beraber müzik yapmışız, çalmışız. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.

0: Mikrofon sıradaki konuğumuz Müge Hendekli'de.
1: Sadece çok sevdiğim can dostumu değil, bilgi ve birikimini burada birçok kişiye aktarabilmiş, birçok kişinin hayatını değiştirmiş ve bu dünyaya evrensel katkısı olan yetenek abidesi bir insanı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Amy'nin ülkemize yerleşmesi burada çağdaş müziğin gelişimi için çok büyük bir dönüm noktasıdır bence. Canım Amy'yi sahnede ilk gördüğüm anı hiç unutamıyorum. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Daha henüz buraya taşınmamıştı. Brooklyn College'dan bir ekiple Bilgi Üniversitesi'nde bir dizi konser vermeye gelmişlerdi. Sanırım sene 2003 olabilir. Sahnenin tam ortasında tek başına yerde oturarak Jill çalıyordu. Çok ışıklı biri olduğu da her halinden belli oluyordu. Gerçekten benim için çok büyülü bir andı ve kendisine hayran olmuştum. Buraya taşındıktan kısa bir süre sonra da onunla çeşitli oluşumlarda aynı sahneyi paylaştık. Hezarfen Ensemble'ın kurulmasıyla birlikte de bu sahne arkadaşlığımız, belki de rahle arkadaşlığımız demeliyim çünkü yan yana dip dibe çalıyorduk, çok güzel bir dostluğa dönüştü. Seneler içinde harika anılar biriktirdik. Onun gibi müthiş yetenekli bir müzisyenle aynı sahneyi paylaşmak benim için çok öğretici oldu. Ama ondan öğrendiklerim sadece müzikle sınırlı değil. Altın kalbinden, güçlü karakterinden, cesaretinden, zarafetinden, doğa ve hayvan sevgisinden ve tüm asaletiyle yaşamı kucaklamasından da çok şey öğrendim. Ve son anına kadar. Kuşlara olan sevgimi bildiğinden, ikimizden oluşan mini grubumuza Bird Brains ismini önerdiğimde kabul etmişti. Bird Brains olarak sadece iki konser verebildik. Keşke daha fazlası olabilseydi. Amy'siz bir hayatın nasıl olacağını gerçekten hiç bilemiyorum. Ama o hep bizimle olacak, bizimle birlikte olacak, bundan eminim. Işıklı bir varlık olduğundan belki de gerçekten çok sevdiği yıldızlardan biri olmuştur. Veya iyileştiği paralel bir evrene gitmiştir. Neden olmasın? Belki hep birlikte oradayızdır. Seni çok seviyoruz Amy'ciğim. Her zaman kalbimizdesin, her zaman bizimlesin.

Ben Pelin Halkacı Akın. Orkestradan arkadaşımız Amy'nin vefat haberini duyduğum için çok üzgünüm. Kendisi çok değerli bir üyemizdi. Yıllardır beraber çalıştık. Kendisiyle sayısız turne, sayısız CD kaydı, çok güzel günler, çok başarılı projelere imza attık. Çok değer verdiğim, çok başarılı bir insandı. Çok üzgünüm. Huzur içinde uyur umarım.

0: Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salzgiver, 15 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul'da hayata veda etti. Borusan Klasik Radyomuzda Ağustos ayının yorumcusu olan Salzgiver, eşsiz müziği ve kayıtlarıyla bugün aramızdaydı. Kendisini saygı, sevgi ve özlemle anıyor, tüm öğrencileri, meslektaşları, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
1: Amy Salzgiver anısına. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine yanımda çok değerli genç bir sanatçımız var. Kemancı Sesim Bezdüz. Hoş geldin Sesimciğim.
1: Hoş buldum.
0: Tekrar burada ağırlamaktan çok mutluyum. Aslında bir mutluluğum da yaz tatillerinin buraya geliyor olmanız sizin. Avrupa'da yaşayan, müzik yaşamını Avrupa'da sürdüren sanatçılarımızın özellikle Ankara'ya gelmeleri beni çok mutlu ediyor.
1: Benim için de öyle. Her gelişimde de bir Anıtkabir'i ziyaret ediyorum.
0: Evet.
1: Sanırım çok... o şekilde gördünüz
0: evet,
1: burada
0: ben
1: oldu.
0: O şekilde gördüm. Sesim burada diyerek hemen aradım ve bugün buradasın. Şimdi biz en son seninle geçen sezon sanıyorum Ekim'de Sunakan günlerinde bir özel bir konserim vardı. Orkestra Akademik Başkent'le.
1: Evet.
0: Orhun Orhon yönetiminde. O konserden hemen sonra konuşmuştuk. Yine oradan başlayalım istiyorum. Çünkü çok özel bir konserdi. Hem orkestra hem eser. Besteciden söz edelim istiyorum. Peteris Vasks değil mi?
1: Evet.
0: Onun çok özel bir konçertosunu seslendirdi.
1: Evet, ikinci konçertosu.
0: İkinci konçertosu. Akşam Işığında adı da çomlerinde. Bir özel bir konserim vardı Orkestra Akademik Başkent'le.
1: Evet.
0: Orhun Orhon yönetiminde. O konserden hemen sonra konuşmuştuk. Yine oradan başlayalım istiyorum. Çünkü çok özel bir konserdi. Hem orkestra hem eser. Besteciden söz edelim istiyorum. Peteris Vasks değil mi?
1: Evet.
0: Onun çok özel bir konçertosunu seslendirdi.

0: Tamamıştık, başka eserleri çalmıştık senin kayıtlarından. Cem Öner Türk'ün kaydı değil mi? Bu özel bir
1: Evet,
0: kayıt.
1: konseri canlı bir şekilde kaydetti flüt sanatçımız Cem
0: Evet,
1: Öner Türk.
0: yani o da çok değerli bir sanatçı. Aynı zamanda
1: Evet.
0: kayıt da yapıyor. Bu sanıyorum istiyor böyle bir şeyi.
1: Bence bu tarz işleri zaten müziği bu kadar iyi bilen birinin yapması lazım. Yani
0: Evet.
1: altyapısı çok iyi olduğu için
0: Evet.
1: istediğimiz gibi kayıtlar çıkarabildiğini düşünüyorum.
0: Evet. Sonrasında beni etkileyen, ki sanıyorum seni de çok etkilemiş, bestecinin dinlemesi kaydı. O süreci anlatır mısın bize?
1: Tabii ki. Ben edisyon şirketiyle iletişime geçmiştim. Çünkü onlara konserde çalıp çalmadığınızı da bildirmeniz gerekiyor. Yani bu notaları neden aldığınızı öğrenmek istiyorlar. Özellikle yeni yazılmış eserler için. Çünkü telif hakları vesaire bu tarz konular söz konusu. Ben de konserde çaldığımı belirttim ve onlara kaydı gönderdim. Onlar da bu kaydı besteciye göndermişler.
0: Harika.
1: Ve kaydı dinleyen Peteris Vasks'ın bizzat bana ulaşıp icram için eserin özünü kavramış olduğumu ve bu performansı tebrik etmesi beni inanılmaz gururlandırdı.
0: Evet, ben de tebrik ediyorum gerçekten. Kolay değil. Sanıyorum aylarca çalıştın diye düşünüyorum bu eseri.
1: Evet, bir 2-2,5 ay kadar bir sürem vardı bu konser için. Çünkü öncesinde bu konserin olup olmayacağını zaten bilmiyordum. Ben bir Mayıs ayında olan bir konser için, birisi rahatsızlandığı için 10 gün öncesinde haberim olmuştu. Ben de Adana'da bu konsere dahil oldum solist olarak. Yine şef Orhun Orhon'du. Ardından süreç bu şekilde gelişti ve ben bu konçertoyu çalacağımı konuştum onunla. Bu süreçte de 2-2,5 ay boyunca ciddi bir çalışma yaptım. Bütünleştik bu eserle.
0: Evet. Özellikle son bölüm, değil mi? Yani o konuda bir şeyler söylemek ister misin? Çünkü o özel bir şeyi anlatıyor, değil mi? Bayağı yaşı olan bir besteci çünkü.
1: Evet, benim şöyle söyleyebilirim. O son bölüme kadar zaten iki tane büyük kadans var. O kadanslarda oldukça yani virtüözlük gerektiriyor bence. Bu işin altından kalkmak için ben de epey çalıştım. Anlam aradım. En sonunda o üçüncü bölüme gelince şunu fark ettim. İlk defa gerçek anlamda bir majör tema geliyor. Bu da eserin sonunda geliyor. Ondan önce belki bir andırıyor ama sonuna kadar böyle bir şey yok. Sürekli bir arayışta, sürekli bir yere varmaya çalışıyor. Bu da insanı da dinleyiciyi de özellikle yoran bir tempo. Ama bence o bağlam çok güzel. Sonunda artık bir refaha erme hissi.
0: Evet. Huzur diyelim ona.
1: Evet,
0: Gerçekten
1: evet.
0: çok özel. Şimdi biz üçüncü bölümü çalmayacağız. Bu kadar söz ettik belki ama ilk,
1: Dinlerler belki.
0: evet, yani sanıyorum bu var değil
1: Evet, evet. Sanırım akademik başkentin kendi YouTube
0: Orkestra,
1: sayfasında
0: akademik
1: görebilirler.
0: başkent,
1: Orkestra,
0: evet.
1: akademik başkent, evet.
0: Biz ilk bölümünü seçtik. O da aslında bir fikir veriyor, değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi ilk bölümü dinleyelim. Orhun Orhon yönetiminde Orkestra Akademik Başkent'le kemancı Sesim Bezri seslendiriyor. Peteris Vasks'ın ilk kez değil mi? İlk seslendirmeyi,
1: Türkiye'deki.
0: ilk Türkiye'deki ilk kez tabii seslendirilen Akşam Işığında adlı ikinci keman konçertosunun ilk bölümünü dinliyoruz.

0: Peter Schwartz'ın Akşam Işığında adlı ikinci keman konçertosunun ilk bölümünü dinledik. Orhun Orhon yönetimindeki Orkestra Akademik Başkent'le birlikte keman sanatçısı, kemancı Sesin Bezdüz seslendirdi. Sesin bu haftaki konuğum, onunla sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi ilk eserden söz ettiğimiz için müzik yaşamından pek söz edemedik. Ben biraz gerilere dönmek istiyorum. Çok genç gerçekten Sesim. 1997 yılında Mersin'de doğmuş. Mersin Devlet Opera Balesi'nde çocuk korosu, değil mi? Başlamış annesiyle birlikte sanıyorum.
1: Koroda,
0: Koro,
1: korist olarak.
0: korist olarak. Çocuk korosunda tabii. Sonra keman eğitimi Lili Çimburse ile birlikte.
1: Evet.
0: O da Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda. Bu arada ailesinden de söz etmemiz gerekiyor elbette. Son derece değerli müzisyenlerden oluşuyor. Bezdüz ailesi, babası sevgili tenorumuz Bülent Bezdüz, annesi Reyhan Bezdüz, o da keman çalıyor değil mi?
1: O da evet Gazi Üniversitesi mezunu müzik
0: Evet.
1: öğretmenliği. O da kemancı ve müzik öğretmeni daha çok.
0: Evet.
1: Ve çocuk operanın çocuk korosunun da
0: Koro
1: şefiydi.
0: şefi, evet.
1: Şimdi de özel çocuklarla çalışıyor.
0: Ne güzel. Evet. Biraz erkek kardeşinden de söz edelim,
1: Evet.
0: değil mi? O da önemli. O Bulgaristan'da okudu, değil mi Doğaç?
1: Evet, şimdi öğretim görevlisi
0: Evet,
1: oldu
0: okudu
1: orada.
0: ama tabii ki artık öğretim görevlisi.
1: Evet.
0: Sonra Mersin Üniversitesi'nden sonra sanıyorum bir Hacettepe dönemi var, değil mi?
1: Lisede
0: Biraz
1: Hacettepe'ye geçtim. Bilgi
0: lisede.
1: Homog'la çalıştım orada.
0: Evet. Bu arada Belçika'da var sanıyorum Muhittin Dürüoğlu'yla. Oradan devam edelim mi?
1: Evet, Muhittin Dürüoğlu benim oda müziği hocam oldu. Tabii bu üniversiteye başladığımda oldu ama biz onunla daha önceden bir araya geldiğimizde beraber bir çalmıştık. O da bana öneride bulunmuştu. Ben de sınava girdim. Ama yaşım daha genç olduğu için genç yetenek statüsüyle girebildim okula. Bu süreçte belirli nedenlerden dolayı yani ve genç olduğum için çok gençtim. Henüz oraya gidememiştim tam zamanlı olarak. Burada lise eğitimimi tamamlarken bir yandan orada da ders gördüm. Daha sonradan tamamen Belçika'da üniversite eğitimime devam ettim.
0: Hacettepe'deki lise eğitiminden sonra Belçika'ya gidişim
1: Evet.
0: var. Orada ben ilk dönemde oda orkestralarıyla pek çok oda orkestrasında sanıyorum kuartetlerde miydi birlikteydin? Pek çok konserler vermişsiniz oda
1: Ya
0: müziği
1: benim
0: konserleri.
1: oda müziği gruplarım vardı. Daha yani ben Türkiye'de eğitim alırken oda müziği bu kadar popüler değildi. Şimdi daha popüler ve bence bu çok güzel, bu çok önemli bir adım gençler için. Ben Belçika'daki eğitimde oda müziği ve yeni müziğin çok gözde olduğunu gördüm. Ve pek çok oda müziği grubum vardı. Daha çok küçüktüm. 18-19 yaşlarımda triyomuz oldu. Çok önemli sahnelerde çaldık. Paris'teki Salle Corto gibi bir salonda konser verdik. Bu grupla Radyo Müzik 3, yani Müzik 3 yarışmasında birinci olduk. Ve ben bir sene sonra başka bir triyo grubuyla yine aynı yarışmada tekrar birinci olduğum için Flaje'de güzel bir konserimiz oldu. Orası da bir radyo evi. Halen bu kayda ulaşmak mümkün mü bilmiyorum ama o zaman bayağı zaman geçti yani. O
0: Evet,
1: yüzden
0: evet, evet.
1: kesin bir net bir bilgi veremiyorum.
0: Evet.
1: Bu kuartetlerim de oldu. Evet, bu
0: Evet.
1: şekilde.
0: Evet, Belçika gayet hareketli geçti sanıyorum.
1: Evet.
0: Yani o lisans eğitimi değil mi?
1: Yani beslenme dönemi gibiydi. Çok fazla
0: Evet.
1: repertuar yaptım oda müziği alanında.
0: Evet. Sonra Almanya, Düsseldorf'a geçiş var. Sanıyorum yine oradaki bir grubunuzdan şimdi kayıtlarınızda çalacağız. Mirabelle Cajangeri ile ilgili değil mi?
1: Evet, onunla yani o yurt dışında zaten doğmuş bir kız ve hani Avrupa içerisinde herhangi bir yere gitmeyi hedeflemiş başka bir yerde okumak için. Almanya'ya gitmeyi tercih etti. Ben de onunla aynı evde yaşıyordum. Ve bunu duyunca ben de neden olmasın ki dedim. Zaten yurt dışındayım ama başka bir yere gidebilirim. Evet. Çok büyük bir adım oldu çünkü zaten Fransızcayı zar zor öğrenmiştim. Şimdi Almancayla
0: Evet,
1: bayağı bir haşır neşir
0: evet,
1: oldum.
0: evet.
1: İyi ama.
0: Hannover'e gittiniz değil mi birlikte önce?
1: Evet, Hannover'de okuduk. O hem kemancı hem piyanistti zaten. Hala da çok iyi bir piyanist. O Konkur Reine Elisabeth yarışmasının finalisti ve şu anda Chapelle'de yani yaşıyor ve orada hani konserlerine devam ediyor. Aynı zamanda Renaud Copison'un piyanisti. Yani çok gelecek vadeden bir piyanist. müzisyen.
0: Evet, evet.
1: Onunla beraber gittik.
0: Evet, evet. Sonra Düsseldorf Orkestrası değil mi? O da önemli.
1: Evet, Hannover'dan sonra ben direkt Düsseldorf Senfoni Orkestrası'nın akademisini kazandım. Zaten ilk girdiğim orkestra sınavıydı. Gustav Mahler Gençlik Orkestrası'ndan sonra. O da çok büyük bir, yani Claudio Baudin'in kurduğu bildiğim kadarıyla bir orkestraydı. Ondan sonra Düsseldorf benim ilk profesyonel orkestram oldu.
0: Ama artık çalmıyorsun değil mi Düsseldorf'ta? Çünkü bir hazırlık dönemin olmuş. 6 ay çok disiplinli bir çalışma. Bizim konuştuğumuzdan sonraki 6 ay herhalde hep çalışmayla geçmiş.
1: Evet, öyle oldu. Yani Düsseldorf Senfoni gibi prestijli bir orkestrada 2-3 yıl çalıştıktan sonra solo kariyerime ve gelişimime daha çok odaklanmaya karar verdim. Orkestra yoğun tempoda, yani bunlara zaman ayırmak kolay değildi. Bu yüzden orkestradan ayrılıp 6 ayı çok disiplinli ve yoğun bir çalışma temposuyla geçirdim.
0: Evet ve burada bir özel bir durum var. Enstrüman icracılığının en üst düzeyi olarak kabul ediliyormuş. Sanatta yeterlilik sınavına girmişsin değil mi bu arada?
1: Evet, yani Türkiye'deki karşılığı sanatta yeterlilik, doktora dengi gibi
0: Doktora,
1: oluyor.
0: evet.
1: Ama bizim bölümümüzde, yani yurt dışında bu şekilde geçmiyor. Bizde, yani Almanya'da ve öbür ülkelerde pardon, konsert egzamen, solo klası ya da Meister klase, master class değil, ustalık sınıfı ama usta sınıfı gibi.
0: Evet.
1: Bu işte çok üst düzey bir eğitim ve ben bu programa kabul edildim.
0: Evet.
1: Tüm enstrümanlar içinden sadece bir veya iki kişinin seçildiği kontenjanın kısıtlı olduğu bir sınavdı. Ben de bunu yeni öğrendim bu arada. Ben daha çok kişinin girebildiğini düşünüyordum. Çünkü çevremde daha önceden konsert egzamen yapan insanlar olmuştu. Ama daha sonradan kazandıktan sonra birkaç arkadaşım dedi ki bu çok önemli bir fırsat.
0: Evet. Evet.
1: İşte önemli görüyorlar bunu gerçekten. Ben de bundan tabii ki çok memnunum. Şunu söyleyeyim bu arada unutmadan. Nürnberg'de Viyana Filarmoni'nin eski baş kemancısı Daniel Gaden'in sınıfına kabul edildim.
0: Başlayacak herhalde.
1: Evet.
0: Yeni dönemde.
1: Ekim ayında başlıyor.
0: Ekim'de. Evet. Evet. Kolay gelsin diyorum.
1: Teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: Çok özel bir durum. Gerçekten artık öğrenci oluyorsun bir şekilde.
1: Yani tekrar öğrenci oluyorum ama bu aynı zamanda orada benim ders vereceğim durumlar da olacak. Çünkü bu bir çeşit tutorluk kısmı da var bu eğitimin. Yani asistanlık da var içerisinde. O yüzden evet, öğrenciyim. Zaten bunu en güzel şekilde deneyimleyeceğim. Bakacağız.
0: Evet, bir başka heyecan diye düşünüyorum. Şimdi bir müzik arası daha vereceğiz. Burada biraz bilgi vermeni de istiyorum. Richard Strauss'un bir eserinden bir bölüm çalacağız. Opus 18, Keman Sonatı. Eser ve besteci hakkında belki bir şeyler söylersin bize.
1: Strauss bu eseri henüz çok gençken yazmış olsa da onun ileride yazacağı büyük senfonik yapıtların izlerini şimdiden taşıyor bu eser.
0: Evet.
1: Özellikle yani keman ve piyano partisi oldukça virtüözite gerektiriyor. Piyanist için de hiç kolay bir eser
0: değil.
1: Ve orkestra hissi veriyor. Ben bu eseri çok seviyorum. Defalarca da çalma fırsatım oldu. Ve yani repertuarımın asla es geçilmeyecek bir parçası olabilir.
0: Evet. Piyanist, şu andaki piyanistin mi kayıttaki?
1: Bu eserdeki piyanistim Natsumi Ono diye bir Japon piyanist. Hannover'deki sınıfımıza eşlik eden piyanistimiz de. O da çok iyi bir piyanist.
0: Evet.
1: Bu eseri o çalıyor.
0: Evet. Şimdi söz ettiğim gibi Richard Strauss'un Opus 18 Keman Sonatı'nın 3. bölümünü dinliyoruz. Kemanda sesin bez düz var. Piyanoda Natsumi Ono, değil mi? Evet. Dinliyoruz.

0: Fiyat Strauss'un Opus 18 Keman Sonatı'nın 3. bölümünü dinledik. Sesim Bezdüz seslendirdi. Sesimle sohbetimize devam ediyoruz. Sanıyorum burada yeni dönemde, konser sezonunda belli konserler var değil mi? Belirlenmiş artık. Onlardan başlayalım mı? İlk Ekim'de, Ekim ayında Başkent Oda Orkestrası'yla.
1: Evet, CSU Tarihi Salonu'nda Şef Şerifcan Üniver yönetiminde Başkent Oda Orkestrası eşliğinde Bahla Minör Keman Konçertosu, ardından henüz daha çok genç olan meslektaşım yetenekli kemancı Ecem Kaya ile beraber Bach ikili konçerto çalacağız. Değerli sanatçımız Sunakan'ın anısına olacak bu konser.
0: Evet, sanıyorum Sunakan günlerinde olacak. Çünkü onun doğum gününe yakın keman günleri düzenleniyor. Onlardan birisi olacak diye
1: 18
0: düşünüyorum.
1: Ekim.
0: 18 Ekim belli. Tamam. Sonra bir Kasım ayında bir festivallerden sanıyorum söz
1: Evet,
0: etmiştim.
1: orada işte okulumla da bağlantılı bazı konserlerim olacak. Ya ben hani konser tek zaman yaptığım için artık daha çok yaptığım konserlerden de hani puan alıyor olacağım. O yüzden öyle bir festivale katılıyorum. Ondan sonra Aralık'ta Münih ve çevresinde bir takım konserlerim var piyanistimle beraber.
0: Almanya'da olacaksın.
1: Evet,
0: Yani evet,
1: Almanya'dayım.
0: Avrupa'da olacaksın. Beni heyecanlandıran, dinlemek istediğim 5 Ocak'taki konserin sevgili Cem Esen'le.
1: Evet, arkadaşım Cem Esen ile Beethoven sonatlarını seslendireceğiz. 5 ve 9 numarayı.
0: Evet.
1: Ve bu konser CSO Oda'da Mavi Salon'da olacak.
0: Evet, Oda Müziği için çok özel, güzel bir salon. Mavi
1: Evet,
0: Salon.
1: ve akustiği de çok güzel, evet.
0: Evet. Sonra Şubat. Şubat'ta Çukurova Senfoni Orkestrası ile bir konserim var, değil mi?
1: Evet, çelist arkadaşım Doruk Vicdan ile beraber Vivaldi'nin ikili konçertosunu seslendireceğiz. Bakalım.
0: Evet, şimdiden belirlenmiş konserler var gerçekten, özel konserler. Nisan ayında İstanbul'da bir konser var ki sevgili
1: İki
0: Mirabel,
1: konser onda.
0: ilki Mirabel
1: İki.
0: Cajangiri var orada, değil mi?
1: Aa, evet. O
0: Evet.
1: işte, AKM'de, bu da yeni belli oldu. Kusura
0: Evet.
1: bakmayın. İstanbul'da AKM'de olacak ve bu çok değerli müzisyen arkadaşım piyanist Mirabel Kajanşay ile olacak.
0: Evet. Sonra bir de kuartet konseri var.
1: Evet, o da Süreyya'da. Affedersiniz,
0: Evet, doğru.
1: haklısınız.
0: İkinci konser orada. Olgu Kızılay var, değil mi orada?
1: Orada da aslında bu Oda Tek Fen kapsamında bir konser. Ve Olgu Kızılay, Barok Bostancı ve Umut Sağlam ile olacak bu konser. Ve Haydn'dan Vasks'a uzanan bir repertuar sunacağız.
0: İlk seslendirdiğimiz eserin Peteris Baskın sanıyorum üçüncü kuarteti de varmış,
1: Evet,
0: değil mi?
1: evet.
0: Bu özel bir kuartet. Bu arada eğitim de devam edecek. Başlamış olacak, değil
1: Evet,
0: mi?
1: evet. Ama bu çok güzel. Ben hareket halinde olmayı
0: Evet.
1: seviyorum.
0: Evet, hareket çok önemli. Biraz karışık gibi görünüyor belki ama hepsinin de başarılar diliyorum. Kimi ülkemizde, işte İstanbul'da var, Adana'da var, Hollanda var. İşte söz ettik hepsinden. Almanya'da tabii ki olacak, değil mi?
1: Evet, ya işte öğrenmenin yaşı yok.
0: Evet,
1: Bu da bir
0: evet.
1: öğrencilik hayatı.
0: Evet, evet.
1: Müzikte bir şeyi başarmış olmakla yetinmeyip yeniden öğrenci olmak, yeni hedefler koymak insana daima genç hissettiriyor.
0: Evet, programımız her daim gençlere, her
1: Evet.
0: daim öğrenci, her daim
1: Ben
0: devam
1: de şu
0: ediyor.
1: an tam olarak bu heyecanı yaşıyorum.
0: Evet,
1: Bakalım.
0: evet, evet. Şimdi son olarak bir eser daha var Mirabelle yine, değil mi? Bu hangi dönemde bu kayıt? Astor Piazzolla bu eser.
1: Evet, bu eser aslında daha fazla enstrüman için yazılmış. Çünkü herkesin tekrarladığı o tema, füg teması için bu diğer enstrümanlara da ihtiyaç var. Biz aslında bu eseri benim tango grubumla CSO'da seslendirmiştik.
0: Evet.
1: Ve ben bu eseri çok seviyordum ve mezuniyet resitalimin içinde bulunmasını istedim. O yüzden keman ve piyanoya aranje ettik.
0: Evet.
1: O işte böyle bir kayıt.
0: Evet. Çok güzel bir kayıt bu arada.
1: Teşekkürler.
0: Son olarak Astor Piazzolla'nın Fuga Mestério diyoruz, değil mi? Diyebiliyoruz.
1: Evet.
0: Dinliyoruz. Sesim Bezdüz, piyanist Mirabel Cajangiri ile seslendiriyor. Çok teşekkür ediyorum programa tekrar geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Başarılar diliyorum. Çok yoğun bir döneme giriyorsun çünkü. Kolay gelsin her şey için tekrar.
1: Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki sezon dinleyicilerimle buluşmayı çok heyecanla bekliyorum. Konserlerimi takip etmek isteyenler Instagram profilimdeki linkten dijital kart vizitime ulaşabilirler. Orada gelecek konserlerin ve detaylarını da paylaşıyorum.
0: Evet. Yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

0: Konser Rehberi
1: 12. Ayıma Müzik Festivali bugün Varyon Kuartet'in konseriyle devam ediyor. Kısa geçmişine rağmen uluslararası alanda hızla yükselen topluluklar arasında yer alan Varyon Kuartet, 2025 yılında Berlin Sanat Üniversitesi'nde kuruldu. Japonya'daki 5. Munetsugu Hall Kuartet yarışmasında birincilik ve izleyici ödüllerini, Almanya'daki 10. Alice Samter Vakfı Oda Müziği yarışmasında ise birincilik ödülünü kazandı. Varyon Kuartet, Ayvalık Belediyesi Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde Mozart'ın Dissonans adıyla bilinen 19. Yaylı Kuarteti ile Brahms'ın Do Minör Yaylı Kuartetini yorumlayacak. 12. AİMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AİMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompu, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını primitivista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliği müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te Ayın Bestecisi köşesinde.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bugün sizlere Thomas Stearns Eliot'un başyapıtı sayılan Dört Kuartet adlı şiir kitabından söz etmek istiyorum. Dört Kuartet ya da dilimize Dört Dörtlü başlığıyla da çevrilmiş kitap, T.S. Eliot tarafından yazılmış ve 6 yıllık bir süre içinde yayınlanmış 4 şiirden oluşan bir settir. Eliot Dört Kuartet şiirlerini yazmaya 1935'te başladı ve 2. Dünya Savaşı bombaları altında 1941'de tamamladı. Daha sonra denemelerinde şiiri müziği konusunda düşüncelerini geliştiren Eliot, bu şiir dizisinde kendine örnek olarak Ludwig van Beethoven'ın son dönem dörtlülerini aldığını, form olarak özellikle Opus 132'yi kullandığını belirtir. Beethoven 1824 kışında 54 yaşındayken neredeyse ölümüne yol açan ciddi bir bağırsak rahatsızlığından yeni yeni iyileşiyordu. Bu zorlu dönemden sonra Opus 132 La minör 15 numaralı Yaylı Sazlar Dörtlüsünü besteledi. Dörtlünün orta bölümü Beethoven'ın iyileşmekte olan birinin Tanrı'ya sunduğu bir şükran şarkısı olarak adlandırdığı derin bir duygusal ifadeyi yansıtır. Bu bölümün ikinci kısmında ise yeni bir güç hissetmek yazısı yer alır. Bu da Beethoven'ın iyileşme sürecindeki umut ve yenilenme duygusunu güzel bir şekilde ifade eder. Beethoven'dan yaklaşık 100 yıl sonra Mart 1931'de 47 yaşındaki T.S. Eliot bir dostuna yazdığı mektupta bu dörtlünün kendisi için ne kadar önemli olduğunu söyler. Eliot gramofonda La minör dörtlüsünü defalarca dinlediğini ve bu eserde büyük acılardan sonra gelen uzlaşma ve rahatlamanın meyvesi olarak insana özgü hatta insanüstü bir neşe bulduğunu anlatıyordu. Eliot bu neşeyi kendi şiirlerinde de yakalayarak ölmeden önce bunun bir kısmını şiire dökmek istiyordu. Bu bize Beethoven'ın müziğinin zaman ve coğrafya ötesindeki etkisine ve insan ruhuna dokunan gücünü gösteriyor. Sevgili dinleyiciler, şimdi bu olağanüstü eserin ilk iki bölümünü dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 132 La Minör 15 numaralı Yaylı Sazlar Dörtlüsü'nün ilk iki bölümünü Emerson Quartet'in yorumundan dinledik. Beethoven 5 bölümden oluşan tek bir dörtlü yazarken T.S. Eliot her biri 5 bölüme ayrılmış 4 parça yazdı. Beethoven'ın eseri gibi Eliot'un şiiri de fiziksel olmasa da kişisel acılardan kaynaklanmıştı. Muhtemelen 1932'de karısı Vivian'in kötüleşen akıl sağlığı sonrasında ayrılmaları ve ilk aşkı Emily ile platonik bir ilişkinin yeniden canlanmasıyla bağlantılıydı. 1933'te Eliot duygularını şöyle dile getirdi. Beethoven'ın sonraki eserlerinde müziğin ötesine geçmeye çalıştığı gibi şiirin ötesine geçmek istiyordu. 1942 yılında verdiği Şiirin Müziği adlı konferansta şiirde zorunlu olan müzik formundan söz ediyordu. Dörtlünün amacı birbirine karışan birden fazla temayı ortaya koymaktı. Müzikal imgede olduğu gibi her bölüm aynı temayı paylaşsalar bile farklı olacaktı. Dört kuartet ortak bir temaya bağlı dört meditasyondan oluşur. İnsanın zaman, evren ve ilahi olanla ilişkisi temalarını farklı motiflerle işler. Eliot şiirlerinde ilahi olana dair anlayışını tanımlarken hem doğu hem batı dini ve kültürel geleneklerinde yer alan mistik, felsefi ve şiirsel olanı harmanlar. Bhagavad Gita ve Sokrates öncesi filozofların yanı sıra Hristiyan mistisizmine de göndermelerde bulunur. Sevgili dinleyiciler, şimdi Eliot'un esinlendiği Beethoven Opus 132'nin kalan bölümlerini dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 132 La Minör 15 numaralı Yaylı Sazlar Dörtlüsünü Emerson Quartet'ten dinledik. Programımızda kalan süre içinde Beethoven'ın bir başka Yaylı Sazlar Dörtlüsünden iki bölüm dinleyeceğiz. Opus 135 Fa Majör 16 numaralı Dörtlünün Allegretto ve Vivace bölümlerini dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 135 Fa majör 16 numaralı Yaylı Sazlar Dörtlüsü'nün Allegretto ve Vivace bölümlerini Emerson Quartet'ten dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Birbirinden ünlü yorumcuların rehberliğinde müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları keşfe çıktığımız programımız hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım ve Schubert'in her zaman büyüleyici olmayı başaran başyapıtlarından Ölüm ve Genç Kız'a kulak verelim. Dörtlünün ikinci bölümünü Brooklyn Rider'ın dinamik yorumundan dinliyoruz.

günümüzün en seçkin dörtlülerinden biri olan Brooklyn Rider'ın The Wanderer, gezgin adını verdikleri albümlerinden Schubert'in Ölüm ve Genç Kız dörtlüsünün ikinci bölümünü dinledik. İlhamını hayatın akışından alan gezgin Brooklyn Rider'ın ilk canlı albümü. Brooklyn Rider albümü 17 Şubat 2023'te Ukrayna'nın işgalin en ağır darbelerini aldığı Doğu Litvanya'da verdikleri bir konserde canlı olarak kaydetmiş. Grubun eskiyle yeniyi yan yana hizaladığı bu çalışmasında en heyecan verici performans Schubert'in karanlık başyapıtı Ölüm ve Genç Kız. Schubert'in yanı sıra Arjantinli besteci Osvaldo Golijov ve Venezuelalı besteci aranjör Gonzalo Grau'nun Brooklyn Rider için bestelediği çağdaş müzik eserleri de kaydın etkisini arttırıyor.

Canlı kayıtları olan Wanderer, Gezgin albümünde yeniden doğuş, anma, özlem ve ölüm temalarını işleyen Brooklyn Rider, Venezuelalı besteci Gonzalo Grau'nun 2020'de grup için bestelediği Aroma a Distancia adlı parçasını seslendirdi. Albümde yer alan bir başka çağdaş eser, Arjantinli besteci Golijov'un 2021'de topluluk için bestelediği Un Dia Bom, Güzel Bir Gün. Bir çocuğa anlatılan bir yaşam yolculuğunun öyküsünü 5 bölüm halinde aktaran eserin bölümleri, beşikte süzülmek, yağmur yağarken, ateşin etrafında, ölümle birlikte yolculuk ve tüy adını taşıyor.

Brooklyn Rider, The Wanderer, Gezgin adlı canlı konser albümünden Osvaldo Garijov'un Dia Bom, Güzel Bir Gün adını taşıyan eserinden Ateşin Etrafında adlı 3. bölümü seslendirdi.

Meksika doğumlu şarkıcı Magos Herrera ve her türden müziği yorumlayan sıra dışı yaylı çalgılar dörtlüsü Broken Rider'ın Dreamers, Hayalperestler adını taşıyan albümünden Metni Octavio Paz'a ait Ninja Kız adlı şarkıyı dinledik. Şarkıcı Herrera Dreamers albümü için her şeyden önce inanılmaz şarkılardan oluşan bir albüm diye söz ediyor ve devamını şöyle getiriyor. Albümde İber Yarımadası'ndan incilerle Octavio Paz, Ruben Dario ve Federico Garcia Lorca'nın metinleri üzerine yazılmış parçalar muhteşem bir aranjör grubu tarafından yeniden yorumlandı. Dreamers'ta yer alan Arjantin halk şarkısı Balderrama ise Jacobson'un yaptığı düzenlemeyle müziğin sınırlarını aştı. Mercedes Sosa'nın sesinden dinlemeye alışık olduğumuz şarkı bu proje için güzel bir imge oldu. Balderrama, sanatçıların buluşma yeri, bir nevi halk tavernası. Balderrama evini anlatan bu efsanevi şarkı albümün ruhuna hitap ediyor, öyle ya. Müzisyenlerin ve şairlerin bir araya geldiği o efsanevi yer olmasaydı ve o yaratıcı ateş sönseydi her şey dağılırdı.

unutulmaz bir müzikal yolculuk için güçlerini birleştirerek Meksika, Küba, Peru, Şili, Brezilya, Arjantin ve İspanya'dan dönemin klasiklerini yorumlayan şarkıcı Magos Herrera ve cesur tarzıyla tanınan Brooklyn Rider dörtlüsünün Dreamers adlı albümünden Balderrama adlı Arjantin halk şarkısını grubun kemancısı besteci Jacobson'ın düzenlemesinden dinledik.

Michael Goodman tango bestesi From Another World, Başka Bir Dünya'dan adlı albümlerinden Erik Satie'nin 3 Gnossienne'den ilham alan düzenlemeyi seslendirdi. Kemancı Michael Goodman'ın önderliğindeki Michael Goodman tango bestesi Another World, Başka Bir Dünya'dan adlı albümlerinde klasik virtüözü ve Arjantin tangosunun etkileyici ritmini bir araya getirmiş. Goodman'ın 1980'lerin sonlarında Astor Piazzolla ile karşılaşması sanatsal vizyonunu derinden şekillendirmiş ve bu karşılaşma Goodman tango bestesinin yaratılmasına ilham vermiş. Klasik müziğin önde gelen bestecileri Arjantin tangosu ile karşılaşmış olsalardı müzikleri farklı olur muydu sorusu etrafında şekillenen albümdeki yaratıcı düzenlemeler Fransız besteci Cléo Pfeiffer'in imzasını taşıyor. Sırada ilhamını Brahms'ın 3. senfonisinden alan harika bir tango düzenlemesi.

sin fuego, ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözüne karşılık gelen ve ilhamını Brahms'ın 3. senfonisinden alan bu tango düzenlemesini Gutmann Tango Beşlisi'nden dinledik. Viyana'dan Buenos Aires'e harika bir müzik yolculuğu sunan Gutmann Tango Beşlisi'nin renkli yorumundan sonra başladığımız yere dönelim ve Schubert'in Ölüm ve Genç Kız Dörtlüsü'nün 2. bölümünü bu kez viola gitar düzenlemesinden dinleyelim.

Akademo Gramalia, viyola gitar ikilisinden Schubert'in Ölüm ve Genç Kız dörtlüsünün ikinci bölümünün düzenlemesini dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

0: Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu. Klasik Durak. Müzikal Manşetler.
1: Dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri buluşturan 12. AYIMA Müzik Festivali 18-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AYIMA tarafından düzenlenen AYIMA Müzik Festivali, klasik müziğin seçkin isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda'da gerçekleştirilen festivalin programında oda müziğinden solo resitallere uzanan konserler, klasik müziğin evrensel repertuarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlıyor. Festival programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.
0: Konser Rehberi.
1: 12. AYIMA Müzik Festivali bugün Varyon Kuartet'in konseriyle devam ediyor. Kısa geçmişine rağmen uluslararası alanda hızla yükselen topluluklar arasında yer alan Varyon Kuartet, 2025 yılında Berlin Sanat Üniversitesi'nde kuruldu. Japonya'daki 5. Munetsugu Hall Kuartet yarışmasında birincilik ve izleyici ödüllerini, Almanya'daki 10. Alice Samter Vakfı Oda Müziği yarışmasında ise birincilik ödülünü kazandı. Varyon Kuartet, Ayvalık Belediyesi Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde Mozart'ın Dissonans adıyla bilinen 19. Yaylı Kuarteti ile Brahms'ın Do Minör Yaylı Kuartetini yorumlayacak. 12. AYIMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.
0: Borusan Klasik.

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bahar aylarını geride bıraktığımız bu sıcak yaz mevsiminin bir müzik masası programını daha güzel İspanyol müziğiyle geçirelim dedim. Bugün 27 Temmuz 1867 doğumlu İspanyol besteci Enrique Granados dinleyeceğiz. Solo piyano eserleri, orkestral eserleri ve 6 operası var. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında ün yapmış, virtüöz bir piyanist olarak yetişiyor. Müziği Katalan ve İspanyol halk temalarına dayanıyor. Evet, bugün en çok tanınan eserleri arasında olan Goyescas başlıklı piyano süitini dinleyeceğiz. Goyescas, bestecinin 1911'de İspanyol ressam Francisco Goya'nın resimlerinden esinlenerek yazdığı solo piyano için 6 parçadan oluşuyor. Goyescas da Goya kelimesine gibi anlamına gelen esk takısını alarak Goyamsı olarak anlayabileceğimiz bir başlık. 1915'te de bu parçalardan aldığı melodilerle yine Goyescas başlığıyla bir perdelik bir opera yazıyor besteci. Bu parçaların ikisi dışında Goya'nın resimleriyle direkt bağlantısı olan parça yok. Ama dönemin Manolo hareketini benimseyen resimlerin etkisiyle yazılan parçalar bunlar. Manolo hareketi 19. yüzyılın başlarından itibaren Madrid sanat dünyasında Castilla aksanıyla İspanyolca konuşan, özenli kıyafetleriyle dikkat çeken halk insanlarına verilen bir isim. Kadınlara Maya, erkeklere Majo deniyor. Bohem tavırları ve süslü giyimleriyle dikkat çekiyorlar. Eser aslında 6 parçadan oluşuyor. Ama bestecinin 1914 yılında ayrı bir bölüm olarak yazdığı El Pelele ile birlikte 7 bölüm olarak da çalınabiliyor. Zira El Pelele'yi Goyescas operasının açılışında kullanıyor. Evet, eserin birinci bölümü iltifatlar anlamına gelen Los Requebros. İkinci bölümü Penceredeki Sohbet, Cologio en la Reya. Üçüncü bölüm El Fandango de Candil, Mum ışığında Fandango. Fandango da 3 bölümlü canlı bir İspanyol dansıdır. 4. bölümü Keyas Olamaya y el Ruiseñor, Kız ve Bülbül olarak çevirebileceğimiz bir bölüm. Bu bölümde de Manola kültüründeki Maya kadınlarını tasvir ediyor. 5. bölüm Aşk ve Ölümün Şarkısı El Amor y la Muerte. 6. bölümü Son Söz Çeşitliliğin Serenadı olarak çevirebiliriz. Epilogo Serenata del Espectro. Bestecinin çağrışımlarla dolu bir yazı stili var. Ulusalcı yaklaşımıyla kıvrak İspanyol melodilerini süslü süslü işliyor. Tekrarlayan melodiler ve ritmik hareketlere hem her eserin kendi içinde hem de diğer eserlerde hatırlatmaya dayalı bir biçimde rastlıyoruz. 2009 yılında aramızdan ayrılan büyük İspanyol piyanist Alicia de la Rocha seslendirecek. Tüm eser son derece süslü ve virtüözik yazılmış. Büyük bir teknik kolaylık ve kıvraklık gerektiriyor. Evet, dinleyelim 6 bölümlü Goyescas suitini.

Sevgili dinleyicilerimiz, programın başında da söylediğim gibi Goyeska Suite'i aslında 6 parçadan oluşuyor. Ama kukla anlamındaki El Pelele bölümü de suite'le birlikte çalınabiliyor. Ressam Francis Goya'nın 1791 tarihli resminden esinlendiği bir eser, son derece kıvrak, eğlenceli ve esprili bir anlayışla yazılmış. Goyeskas operasının da vertürü aynı zamanda El Pelele. Yine piyanist Alicia de la Rocha'dan dinleyeceğiz. 20. yüzyılın efsane piyanistlerinden biridir. Granados'un tüm eserlerinde kaydetmiş ayrıca. Parlak bir teknik ve müzikal rahatlığı var piyanistin. Çok da etkileyici yorumlamış suite'i. Evet sevgili dinleyicilerimiz, El Pelele bittiği zaman programın sonuna gelmiş oluruz. Hepinize müzik dolu, Borusan klasikli, huzurlu, kavgadan gürültüden uzak, barışın artık hakimiyet gösterdiği bir yaz diliyorum. Ben Serla Balkarlı, teknik yardımları için sevgili Bahri Fedai ve Borusan Klasik'in tüm ilham verici kadrosuna müzik adına teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.

İstanbul'da yaşayan Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salzgiver, 15 Temmuz 2026'da aramızdan ayrıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde öğretim üyesi olan Amy Salzgiver, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Hurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. Ardında birçok beste ve kayıttan oluşan, eşsiz bir miras bırakan Amy Salzgiver, klasik, çağdaş, doğaçlama, caz ve Türk halk müziği unsurlarını bir araya getiren çarpıcı üretimleriyle Türk müziğinin çağdaş seslerini yurt içi ve yurt dışında

Korsan Klasik.

0: Ayın Albümü.
1: Schumann Dichterliebe, Piyano Transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve Mastering, Gordon Davidson, Petar Dimov. Kayıt ve Edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm, 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

Robert Schumann'ın 1840 yılında Heinrich Heine'nin Das Buch der Lieder derlemesinden seçtiği 16 şiir üzerine bestelediği Opus 48 Dichter Liebe, Şair Aşkı, Alman Lied Edebiyatı'nın en önemli şarkı dizilerinden biridir. Dichter Liebe, romantik dönemin ilk bahar coşkusuyla başlayan, ardından karşılıksız aşk, düş kırıklığı ve kabulleniş süreçleriyle şekillenen derin bir psikolojik boyuta sahiptir. Can Arısoy'un transkripsiyonu, Schumann'ın metinle müzik arasında kurduğu kusursuz dengeyi ve armonik derinliği bozmadan esere özgün bir katman eklemeyi başarıyor.

Daha önce başka müzisyenler tarafından piyano transkripsiyonları yapılmış olan ama bu haliyle hiç kaydedilmeyen Dichter Liebe'nin Can Arısoy uyarlaması repertuara taze bir perspektif kazandırıyor.

Müzik eğitimini Türkiye'de başlayıp İngiltere'de tamamlayan piyanist Can Arısoy son kaydını şu sözlerle duyurdu. Dichter Liebe Transcription, Abbey Road stüdyosunda yapılan kaydıyla tüm dijital müzik platformlarında yayında. Bu albümü kaydetmek benim için gerçekleşen bir rüya oldu. Yıllar süren yazım sürecinin, uzun kayıt, kurgu ve düzenleme emeğinin ardından onu sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum.

Can Arısoy, 4 nesle yayılan müzikal bir mirasa sahip bir konser piyanistidir. Birleşik Krallık Sanat Konseyi tarafından üstün küresel yeteneğe sahip konser piyanisti olarak tanınmaktadır. Yüzyıllık bir müzik geleneğinin içine doğan Can, küçük yaşlardan itibaren üstün bir yetenek sergiledi. İlk halka açık konserini 7 yaşında verdi ve henüz 11 yaşındayken Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası'yla ilk konserine çıktı. Kısa bir süre sonra TRT Radyo 3'te çalmak üzere davet edilerek ülke çapında tanınırlık kazandı. Henüz 19 yaşındayken İzzet Baysal Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde ilk konferansını ve ustalık sınıfını verdi. 2025 yılında ilk albümünü Abbey Road Stüdyosu'nda kaydetti. Performansları ve röportajları The Strat, The Capital News, Karnaval Radyo ve Borusan Klasik'te yer aldı. Yehudi Menuhin Okulu'ndan tam burslu olarak mezun olduktan sonra eğitimine Guildhall School of Music and Drama'da devam etti. Buradan First Class Honors'la mezun oldu ve Concert Recital diplomaya layık görüldü.

Daha sonra Guildhall'daki prestijli Artist Masters programını tam bursla kazandı ve burada Profesör Ronan O'Hara ve Katya Apekişeva'nın öğrencisi oldu. O zamandan bu yana Wigmore Hall, London Coliseum, King's Place ve Venedik'teki Campo San Maurizio gibi seçkin mekanlarda sahne aldı. Performansları onu Avusturya, Fransa, İspanya, Almanya, Türkiye, İskoçya, İsviçre ve İtalya'ya taşıdı. Gestad Menuhin Festival, İsa Piano Festival, Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali ve Müzikalp Festivali gibi önemli festivallere davet edildi. Solist olarak Birleşik Krallık genelinde The Pelle Concert Orchestra, Dorking Chamber Orchestra ve Yehudi Menuhin School Orchestra gibi orkestralarla sahneye çıktı. Onu Avusturya, Fransa, İspanya, Almanya, Türkiye, İskoçya, İsviçre ve İtalya'ya taşıdı. Gestad Menuhin Festival, İsa Piano Festival, Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali ve Müzikalp Festivali gibi önemli festivallere davet edildi. Solist olarak Birleşik Krallık genelinde The Pelle Concert Orchestra,

Can, performanslarında hem doğaçlama hem de uyarlama yoluyla klasik müziğin otantik geleneğini yaşatır. Klasik bir doğaçlamacı olarak Can, klasik müzikte bestecilerin ve icracıların doğaçlama yaptığı dönemlere uzanan köklü geleneğe saygı duruşunda bulunur. Performanslarında bu geleneği sahiplenerek klasik müzik kültürünün önemli bir parçasını canlı tutmaktadır. Benzer şekilde piyano uyarlamalarında performanslarına otantik ve özgün bir unsur katarak dinleyiciler için özel bir deneyim yaratmayı hedefler.

Schumann Dichterliebe, Piyano Transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve Mastering, Gordon Davidson, Peter Dimov. Kayıt ve Edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm. 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

İstanbul'da yaşayan Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salzgiver, 15 Temmuz 2026'da aramızdan ayrıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde öğretim üyesi olan Amy Salzgiver, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Hurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. Ardında birçok beste ve kayıttan oluşan, eşsiz bir miras bırakan Amy Salzgiver, klasik, çağdaş, doğaçlama, caz ve Türk halk müziği unsurlarını bir araya getiren çarpıcı üretimleriyle Türk müziğinin çağdaş seslerini yurt içi ve yurt dışına

Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salsgiver, 15 Temmuz 2026'da yaşama veda etti. Usta isim aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Vurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde ufuk açıcı bir öğretim üyesi olan Amy Salsgiver, Miam Perküsyon ve Miam Doğaçlama topluluklarını yönetti. Yaratıcı üretimleriyle çağdaş müziğimizin tınılarını tüm dünyaya taşıyan sanatçı, özen dolu emekleriyle öğrencilerine pek çok fırsat sundu ve daima ilham kaynağı oldu. Klasik, çağdaş, doğaçlama ve caz müzik türlerini Türk halk müziği ve geleneksel vurmalı çalgılarla alışılmışın dışında ortamlarda bir araya getiren Amy Salsgiver'ın yenilikçi çalışmaları, deneyselden geleneksele uzanan türleri ve disiplinleri kapsıyordu. Ani vefatıyla müzik dünyasında derin bir boşluk bırakan perküsyon ustası, besteci ve eğitimci Amy Salsgiver'ı, çağdaş müziğimize kazandırdığı özel kayıtlarla Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde anıyoruz.

0: Borusan Klasik.
1: Gitarın Ustaları. Hazırlayan Emre Ünlenen.

Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bursan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 56. bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre Ünlenen. Bugün programımızda Türkiye'den yetişip müzik yaşamını Avrupa'da sürdüren, klasik gitar yorumculuğunu bestecilik, oda müziği ve kültürler arası projelerle genişleten değerli bir sanatçıyı ağırlıyoruz. Sevgili Ozan Sarıtepe. Bu bölümde Ozan'ın müzikal dünyasını 3 farklı albüm ve konser kayıtları üzerinden takip edeceğiz. İlk olarak 2016'da Hollanda'da yayınlanan Sonidos de Paisaes, Music of Spain albümünden İspanyol gitar geleneğine uzanacağız. Ardından Trio Orfeo ile yaptığı The Bird at the Window albümünden Ozan'ın kendi bestelerine geçeceğiz. Programın ikinci yarısında Agustin Barrios Mangore, Leyanda albümüyle Latin Amerika geleneğine kulak vereceğiz. Ve son olarak Ozan Sarıtepe ile Göksel Yılmaz'ın gitar ud ikilisi Alcantara'dan canlı konser kayıtları dinleyeceğiz. Dilerseniz Ozan Sarıtepe'yi kısaca tanıyalım. Ozan klasik gitarla 15 yaşında tanışmış. Türkiye'de Aynur Okay, Dursun Öner ve Murat Yücel ile başlayan gitar eğitimi daha sonra Hollanda'ya uzanıyor. Rotterdam Konservatuarı'nda Jorge Horizon ile lisans eğitimini tamamlamış. Hemen ardından Den Haag Kraliyet Konservatuarı'nda Anna Warhost ile yüksek lisans çalışmalarını sürdürmüş. Almanya'daki Koblenz Gitar Festivali ve Akademisi'nde ise Aniola Desiderio ile çalışarak solist diploması almış. Bu eğitim hattı bana göre Ozan'ın müzikal kimliğini anlamak için oldukça önemli. Çünkü burada Türkiye'den Hollanda'ya, oradan Almanya'ya uzanan ve farklı gitar gelenekleriyle temas eden bir sanatçı profili görüyoruz. Ozan'ın yorumculuğunda İspanyol repertuarına duyduğu yakınlık, Latin Amerika müziğine açılan ilgisi ve son yıllarda ud ile gitar arasında kurduğu tınısal köprü bu çok katmanlı yolculuğun doğal bir sonucu gibi duyuluyor. Özellikle Ozan'ın müziğinde beni etkileyen taraflardan biri gitarı geniş bir repertuar alanı içinde kullanıyor olması. İspanyol gitar geleneğinin zerafetinden Latin Amerika'nın o şiirsel ve ritmik dünyasına, oradan da Anadolu ve Doğu Akdeniz hafızasına uzanan geniş bir duyma alanı kuruyor. Bu nedenle bugünkü programı Ozan Sarıtepe'nin kayıtlarını dinlediğimiz bir bölüm olmanın yanında bir gitaristin zaman içinde kendi müzikal coğrafyasını nasıl genişlettiğini duyacağımız bir yolculuk olarak düşünmenizi isterim. Programımıza Ozan Sarıtepe'nin ilk solo albümü Sonidos de Paisaes, Music of Spain'den seçtiğimiz 4 eserle başlıyoruz. Burada İspanyol gitar geleneğinin 3 kuşağını arka arkaya duyacağız. Francisco Tárrega, onun öğrencisi Miquel Llobet ve Tárrega çizgisini 20. yüzyıla taşıyan Emilio Pujol. Tárrega, günümüzde kullandığımız modern klasik gitarın şiirsel dilini kuran en önemli figürlerden biri. Onun küçük formlu eserlerinde gitar birkaç ölçü içinde şarkısını söyler, hatırlar ve renk değiştirir. Llobet bu mirası Katalan duyarlılığı, rafine armonik sesler ve daha incelmiş bir tına anlayışıyla genişletir. Pujol ise hem besteci hem pedagog hem de tarihsel bilinç taşıyan bir gitar düşünürü olarak Tárrega ekolünü sonraki kuşaklara aktaracaktır. İspanyol gitar geleneğinin zerafetini, salon müziği inceliğini ve Tárrega ekolünün kuşaktan kuşağa aktarılan o şarkı söyleyen tınısını şimdi birlikte dinleyelim. Dinleyeceğimiz eserler şöyle: Francisco Tárrega'dan Maria ve Rosita, ardından Miquel Llobet'ten Mazurka for Federico Buffaletti ve Emilio Pujol'dan Impromptu. Şimdi bu üç kuşağın eserlerine sevgili Ozan Sarıtepe'nin yorumuyla kulak veriyoruz.

Borusan Klasik'te Gitar Ustaları programının 56. bölümünde Ozan Sarıtepe'nin müzik yolculuğunu dinlemeye devam ediyoruz. Programımıza Tarrega Ekolü'nün İspanyol gitar geleneğindeki 3 kuşağıyla başlamıştık. Şimdi ise Ozan'ın yorumculuğundan besteciliğine ve oda müziği dünyasına geçiyoruz. Sırada dinleyeceğimiz iki eser 2022'de Hollanda'da yayınlanan The Bird at the Window albümünden. Bu bölümde Ozan Sarıtepe klasik gitarıyla, Alvaro Rovira Ruiz 8 telli gitarıyla ve Vicente Santiago flamenco gitarıyla Trio Orfeo çatısı altında bir araya geliyor. Dinleyeceğimiz iki eser Capa ve Casario La Candelaria Ozan Sarıtepe'nin kendi besteleri. Trio Orfeo için yeniden düzenlenen bu müziklerde İspanyol gitar geleneğinin renkleri, flamenco tınısı ve çağdaş oda müziği anlayışı bir araya gelmiş. Burada gitar tek bir kimlikle konuşmak yerine 3 farklı tını karakteri arasında genişleyen

Gitarın ustaları devam ediyor. Şimdi yönümüzü Ozan Sarıtepe'nin 3. albümüne. 2023 yılında Da Vinci Classics etiketiyle yayınlanan Agustin Barrios Mangore Leyenda albümüne çeviriyoruz. Barrios klasik gitar tarihinde çok özel bir yerde durur. Paraguay doğumlu bu büyük gitarist besteci, Tarega sonrası gitar dilinin Latin Amerika'daki en güçlü ve en kişisel yansımalarından biridir. Tarega ekolünden gelen şarkı söyleyen tını, küçük formdaki şiirsellik ve gitarın içsel renklerine duyulan hassasiyet, Barrios'un dünyasında Paraguay, Brezilya, Şili ve daha geniş Güney Amerika hafızasıyla birleşir. Bu nedenle Barrios'u yalnızca virtüöz bir gitarist olarak dinlemek bence eksik kalır. Onun müziğinde romantik gitar geleneği, halk dansları, yerel ritimler ve derin bir nostalji duygusunu aynı anda duyabilirsiniz. Ozan Sarıtepe'nin bu albümündeki yaklaşımı da tam burada anlam kazanıyor. İspanyol gitar geleneğinden gelen zerafeti Latin Amerika repertuarının doğal söyleyiş biçimiyle buluşturuyor. Şimdi bu albümden 3 eser dinleyeceğiz. İlk eser Kazapa. Barrios'un Paraguay kökenlerine açılan canlı ve halk ezgisi karakterli bir müzik. Ardından Choroche Saudade geliyor. Adından da anlaşılacağı gibi özlem duygusunu yavaş ve içe dönük bir choro atmosferiyle taşıyan en dokunaklı Barrios eserlerinden biri. Bu bölümü ise Şili dansı karakterindeki cueca ile tamamlayacağız. Ozan Sarıtepe'nin yorumuyla dinliyoruz. Agustin Barrios Mangore'den Kazapa, Choroche Saudade ve Cueca.

Gitarın Ustalarının son bölümünde Ozan Sarıtepe'nin son yıllardaki en dikkat çekici oda müziği projelerinden birine geçeceğiz, Alcantara. Bu projede Ozan Sarıtepe klasik gitarıyla, Göksel Yılmaz ise uduyla bir araya geliyor. Alcantara kelimesi Arapça ve İspanyolca kökenleriyle köprü anlamını taşıyor. Bu isim ikilinin müzikal düşüncesini bence çok güzel özetliyor. Gitar ve ud iki farklı çalgı gibi görünse de aslında telli çalgılar tarihinin derinlerinde ortak bir hafızaya sahip. Udun Orta Doğu'daki kökleri, gitarın İspanya üzerinden Avrupa müziği içindeki yolculuğu ve Akdeniz çevresine dolaşan ortak tınılar bu projede yeniden yan yana geliyor. Dinleyeceğimiz kayıtlar 2026 yılında Hollanda'da gerçekleşen canlı bir konserden. Bu seçkide 5 eser var ve her biri gitar ve ud ikilisinin farklı bir kapısını açıyor. Önce Rönesans dönemin önemli bestecilerinden John Dowland'ın 2 eserini dinleyeceğiz. Unquiet Thoughts ve Can She Excuse My Wrongs. Dowland'ın Elizabeth dönemi lafta şarkılarına duyduğumuz melankoli burada gitar ve ud arasında çok doğal bir tarihsel akrabalık kurmuş. Sanki lafta'nın eski sesi iki farklı çalgının bugünkü tınısında yeniden beliriyor. Ardından Enrique Granados'un çok sevilen İspanyol dansı No 5 Andaluze adlı eserini dinleyeceğiz. Bu müzikte İspanyol zarafeti, ritmik esneklik ve şarkı söyleyen melodik hat gitar ve udun renkleriyle farklı bir Akdeniz ışığı kazanıyor. Federico Garcia Lorca'nın Los Peregrinitos adlı şarkısı ise bizi halk ezgisi, şiir ve anlatı geleneğine yaklaştıracak. Lorca'nın dünyasında müzik yalnızca melodi değil, hafıza, söz ve yolculuk duygusudur. Alcantara'nın bu yorumu da bu yılın halk karakterini çok sıcak bir oda müziği alanına taşımış. Bu bölümü Bosna Hersekli gitarist Miroslav Tadic'in Gajdarsko Oro adlı eseriyle tamamlayacağız. Balkan müziğinin aksak ritimleri, dans enerjisi ve doğaçlamaya açık kapısı, gitar ve udun birlikte kurduğu bu tınısal köprüde çok canlı bir final etkisi yaratacak. Dilerseniz eserlerimizi dinleyelim hemen. John Dowland'dan Unquiet Thoughts ve Can She Excuse My Wrongs, Enrique Granados'tan İspanyol dansı No 5 Andalusia, Federico Garcia Lorca'dan Los Peregrinitos ve Miroslav Tadic'ten Gajdarsko Oro. Gitarist Ozan Sarıtepe ve Udi Göksel Yılmaz'ın yorumuyla dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Borusan Klasik'te Gitar Ustaları programının 56. bölümünde Ozan Sarıtepe'nin müzik dünyasına birlikte kulak verdik. Tarık Ayıkoğlu'nun İspanyol zerafetinden Barrios'un Latin Amerika'ya uzanan gitar diline, Trio Orfeo'daki besteci kimliğinden Alcantara ile kurduğu gitar ut köprüsüne kadar Ozan'ın çok yönlü sanatçı profilini farklı kayıtlar üzerinden birlikte izledik. Bu güzel kayıtları paylaştığı için sevgili Ozan'a içten teşekkürlerimi iletiyorum. Ben Emre Ünlenen. Görüş ve önerilerinizi gitarustaları@gmail.com adresi üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki programda gitarın başka ustaları, başka renkleri ve yeni hikayeleriyle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Gitarın Ustaları Emre Ünlenen hazırladı.

Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

0: Kantar bile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çelist Nil Kocamangil. Bu hafta yine harika bir programla karşınızdayım. Kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğum İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Eylül ayında 6. yaşını kutluyor. 6-24 Eylül tarihleri arasında bu yıl yine Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan festival yıldız isimler ve renkli programlarla sizlerle olacak. Keman sanatçısı Caroline Widman, çelist Mark Kope ve viola sanatçısı Razvan Popovici'nin yönetiminde gerçekleşecek olan 3 solo masterclass programıyla Türkiye'de bir ilke imza atarak tamamen ücretsiz olarak genç sanatçıları usta isimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bunların yanı sıra ilham veren buluşmalar ve Off the Record adlı söyleşi serimizde bu yılda hem genç müzisyenleri hem de sanatseverleri dünya yıldızlarıyla bir araya getirerek aradaki sınırları ortadan kaldırıyoruz. Bunların hepsini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı ile birlikte düzenliyoruz. Dolayısıyla kendilerine bir kez de buradan en başından beri verdikleri destek için teşekkürü borç biliyorum diyerek lafı uzatmadan hemen kayıtlara geçmek istiyorum. İlk kaydımız Yıldızlarla Açılış Konseri başlığı altındaki ilk konserimizin sanatçılarından başarılı piyanist Julien Lieber'e ait. Sanatçının 2025'te kaydettiği Ravel Piano and Chamber Music albümünden Sonati'nin 3. bölümü Anime'yi dinliyoruz.

Sırada 6 Eylül'deki açılış konserimizde yer alacak olan günümüzün iki önemli keman sanatçısının kayıtları var. Arka arkaya size dinleteceğim kayıtlardan ilkinde Çek besteci Jan Vaclav Vorisek'in keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Fedor Rudin ve Boris Kuznetsov'dan, ikincisinde ise Edward Green 2 numaralı keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Alexandra Soum ve David Kaduş'tan dinliyoruz.

Bu harika kayıtlardan sonra açılış konseri yıldızlarımızdan birini daha dinletmek istiyorum sizlere. Musica Animae Orkestrası eşliğinde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın eski solo viyolacısı Macar sanatçı Mate Züç'ten Karl Stamitz'in bir numaralı viyolo konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

9 Eylül akşamı festivaldeki ikinci konserimizde ülkemizin en köklü oda müziği gruplarından biri olan Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nü ağırladıktan sonra benim de sahnede olacağım Festival Buluşması adlı konserimiz 11 Eylül'de gerçekleşecek. Keman sanatçıları Emmanuel Kope, Katerina Şatzinikolaou, viola sanatçıları Razvan Popovici ve Ali Başeymezler'in yanı sıra bu yıl ilk kez davet ettiğim hocam, çellist Mark Kope ile birlikte Arensky ve Tchaikovsky'nin eserlerini seslendireceğiz. Şimdi Maestro Lawrence Foster ve Polonya Radyo Senfoni Orkestrası eşliğindeki ünlü Fransız çellist Mark Kope'den Shostakovich'in bir numaralı violonsel konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

Sırada festival konserlerinde yer almayacak ama eğitmen kadromuzda bu yıl yer alan ve sizlere muhakkak dinletmek istediğim günümüzün en tanınmış keman solistlerinden Caroline Widman'ın 2016 yılında kaydettiği albümünden bir kayıt var. Chamber Orchestra of Europe eşliğindeki Caroline Widman'dan Mendelssohn Keman Konçertosu'nun 3. bölümünü dinliyoruz.

Programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken festivalin 4. konserinde yine ülkemizden çok başarılı bir topluluk sahnede olacak. Anatolian Clarinet Connection sıra dışı eser düzenlemeleri ve dinamik performanslarıyla 15 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda siz sanatseverlerle buluşacak. Ardından 19 Eylül akşamı çok özel bir konsere ev sahipliği yapacağız. Festivalin bu 5. konserinde geçtiğimiz yıl başlattığımız festivalin Genç Yıldızları projesi kapsamında her masterclass programından seçilen birer katılımcı bu yılki festival programında usta sanatçılarla birlikte konser verecek. Bu konser için seçilen gençlerimiz ise Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı keman öğrencisi Deniz Yakın, Stuttgart Müzik Hochschule'de eğitimine devam eden cellist Beliz Güney ve Hacettepe Devlet Konservatuarı Ankara'da kontrbas öğrencisi olan Çağatay Yurt. Peki onlara festivalde kimler mi eşlik edecek? Dünyaca ünlü viyola sanatçısı Miguel da Silva ve tanınmış Alman piyanist Kaspar Franz. Gelin şimdi bu iki önemli sanatçının kayıtlarını dinleyelim. Sınırlı süremiz dolayısıyla arka arkaya olmak üzere ilk olarak piyanist Kaspar Franz'ın 2015 yılında kaydettiği Schumann albümünden Nachtstücke No. 1 Trauerzüge, ardından keman sanatçısı Guillaume Sutre, viola sanatçısı Miguel da Silva ve piyanist Bruno Fonten'in kaydettiği Max Bruch'un 8 parçasından 2 numaralı Allegro con moto'yu dinliyoruz.

geldik son eserimize. Festival her yıl olduğu gibi hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir performansla sona erecek. Uzun yıllar sonra Türkiye'de tekrar sahne alacak olan bol ödüllü, dünyaca ünlü Alyaş Quintet, 24 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak. Şimdi çok renkli bir program seslendirecek olan topluluğun 2018 yılında kaydetmiş olduğu Lost in Temptation adlı albümündeki Camille Saint-Saëns'ın Samson ve Dalila operasından Dans Bacchanali dinliyoruz.

Bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 6-24 Eylül tarihleri arasında sizleri festivalin 6. yılını hep beraber kutlamak için Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'na bekliyoruz. Festival konserlerinin biletlerini Biletix'te bulmanın yanı sıra konserler, ücretsiz olarak gerçekleşecek söyleşi serilerimiz ve masterclass kapanış konserlerinin tüm detaylarına İstanbul Chamber Music Fest ve İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

0: Borusan Klasik, müziğin iyileştirici gücüyle her zaman sizinle. Konser Rehberi
1: 12. Ayıma Müzik Festivali 25 Ağustos Salı günü genç kuşağın iki başarılı temsilcisi Yay Menaya ve Eda Sevinişi ağırlıyor. Eğitimini Berlin'deki Barenboim Said Akademisi'nde yürüten kemancı Yay Menaya ile piyanist Eda Seviniş, Ayıma Haluk Barutçuoğlu evinde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde Robert Schumann, Manuel de Falla, Ahmet Adnan Saygun ve Bela Bartok'un eserlerinden oluşan özel bir seçkiyle farklı müzik türlerini aynı sahnede buluşturuyor. 12. Ayıma Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları Ayıma'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

Borsan Klasik. Amy Susskever anısına. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salzgiver, 15 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul'da hayata veda etti. Borusan Klasik Radyomuzda Ağustos ayının yorumcusu olan Salzgiver, eşsiz müziği ve kayıtlarıyla bugün aramızda olacak. Amy hocamla İTÜMİAM'da tanışma şansım oldu. Kendisini tanımadan önce de ona çok hayrandım. Sonra onu okuduğum okulun koridorlarında görmeye, selam vermeye ve yaptığı işi ne kadar büyük bir ciddiyetle yaptığını görmeye başladım. Kendisinden çeşitli dersler aldım. Bazen kompozisyon dersleri için klarnet çalmaya gittim. Bir şey öğretmek için her zaman başarılı bir yolu, yolculuğu vardı. Öğrenciler için her zaman ayıracak vakti vardı. Neye ihtiyacımız olsa her daim bize destek oldu. Onu her gördüğümde hayranlığım kat be kat arttı. Dersleri ve söyledikleri beni hep çok heyecanlandırdı. Bu denli iz bırakan bir eğitimci olmak zaten ona çok yakışmıştı. Odasından gelen çalışma sesleri adeta bir mini konser gibi olurdu. Kendisini bana kattıklarının yanı sıra kedilere olan inanılmaz sevgisi ve bize hep ikram ettiği leziz kurabiyeleriyle de hatırlayacağım.

0: Do you want to listen?
1: No. No.
2: Herkese merhaba. Ben Can Karadoğan. Burada yalnızca İTÜ MİAM'ın müdürü olarak değil, Amy Zalskiver'ın bir dostu olarak da duygularımı paylaşmak istiyorum. Amy ile yaklaşık 20 yıl önce tanıştık. Ben MİAM'da asistanken o da merkezimizde eğitimine başlamıştı. Daha sonra kadromuza katıldı ve yıllar içinde yalnızca değerli bir çalışma arkadaşım değil, hayatımın önemli bir dönemini paylaştığım sevgili bir dostum oldu. Amy'yi birkaç sözcükle anlatmam gerekirse, planlı, disiplinli, özverili, örgütçü, emeğe saygılı ve çevresindekilere cesaret veren biri olduğunu söylerdim. Bunların her biri onun hem müzisyenlik anlayışında hem de insanlarla kurduğu ilişkilerde karşılığını bulurdu. Stüdyomuzda ortaklaşa bir kayıt ya da MİAM'da bir konser olduğunda Amy ile günler öncesinden hazırlıklara başlardık. Kendi aramızda adeta kıta sevk ve idaresi birlikleri gibi çalışırdık. Onun sayesinde bir timpaninin hangi kapıdan geçmediğini ya da bir vibrafonun nasıl parçalara ayrılarak üst kattaki kayıt odasına çıkarabileceğini öğrendim. Bugün bunları gülümseyerek hatırlıyorum. Çünkü Amy ile çalışmak, müziğin yalnızca sahnede duyduğumuz bölümünden ibaret olmadığını, arkasında büyük bir hazırlık, emek, dayanışma ve sorumluluk bulunduğunu her defasında yeniden görmek demekti. Konserlerde ve stüdyo performanslarına gösterdiği ciddiyet ve profesyonellik gerçekten takdire şayandı. Bir çalışmanın atmosferini çoğu zaman Amy'nin ruhu belirlerdi. O oradaysa herkes biraz daha dikkatli, biraz daha özenli ama aynı zamanda biraz daha cesur olurdu. Çünkü yüksek standartları vardı. Fakat bu standartları insanları yıldırmak için değil, onları yüreklendirmek ve birlikte daha iyisini ortaya çıkarmak için kullanırdı. Amy, MİAM'a en çok emek veren hocalarımızdan biriydi. Öğrencilerimize yalnızca bilgi aktarmadı. Onlara dostluk sundu, cesaret verdi ve onları bir şekilde mutlaka müziğin içine çekmeyi bildi. Öğrencilerin kendilerine ve ürettikleri müziğe inanmalarında büyük payı vardı. Onun emeği yetiştirdiği öğrencilerde ve dokunduğu müziklerde yaşamaya devam edecek. Yoğun hayat temposu içinde her şeyi planlı bir biçimde sürdürebilen, üstelik yalnızca kendisini değil çevresindekileri de taşıyabilen mücadeleci bir ruhu vardı. Hastalığı sırasında bile o ince mizahını kaybetmedi. Gücünün artık yetmediği günlerde dahi festivalimizin organizasyonuna uzaktan destek vermeyi sürdürdü. Bu, Amy'nin hem MİAM'a hem müziğe hem de birlikte ürettiği insanlara duyduğu bağlılığın belki de en dokunaklı göstergesiydi. Birlikte daha pek çok müzik projesinde çalışacağımızı düşünüyorduk. Bu dalgalı dünyanın yorgun ve kafası karışık insanlarına biraz daha keyif, biraz daha güzellik ve biraz daha sanat katacaktık. Keşke daha çok zamanımız olsaydı. Keşke bir 20 yılı daha paylaşabilseydik sevgili arkadaşım. Seni fena özleyeceğiz Amy. Ama emeğin, cesaretin, müziğin ve o kendine özgü ruhun öğrencilerinde, dostlarında, bu ülkenin sanat insanlarında ve MİAM'ın hafızasında yaşamaya devam edecek.
1: March 18th, Thursday night, 7 o'clock. Dusk, very nice. Cold, brisk, but lovely. A lot of birds out, a lot of dogs, a lot of people. Good amount of people, I don't know.
3: May 14th, 3:30, Friday evening. I am at home. They're nice trees. Some
4: do you run every day?
3: Cars. And boring.
4: I think you do.
3: And warm.
4: At least you run a lot. I really admire that. Being consistent and taking care of both your body and mind. Taking care of ourselves, because if we don't care of ourselves, we're not able to do anything that's correctly.

0: keys, for example. I always found it difficult to put my keys somewhere safe when I run. I don't run a lot. But when I do, when I have the energy and, you know, I feel like, you know, I don't know what to do with my keys. And sometimes I left my keys in the car. Just had with me the key of the car, which is lighter and small. The recording had just stopped, but just like some seconds ago.
1: Amy Salskiver anısına hazırladığımız bu özel programda mikrofonu şimdi Kerem Gökbuget'e uzatıyoruz.
2: Amy'nin kaybını anlatmak benim için biraz zor. Çünkü benim hayatımda kendisi sadece orkestramızın bir üyesi değildi. Tabii ki uzun yıllar orkestramızın vurmalı sazlar grup şeflerinden biriydi. Sayısız konserde, turnede birlikte olduk. Yıllarca orkestramızın nabzını tutan önemli sütunlardan biriydi diyebilirim. Ama benim için işin çok daha kişisel bir tarafı da var. İş dışında da arkadaştık. Hatta uzun süre komşuyduk. Birlikte dünyanın farklı yerlerine, turnelere gittik. Çok güzel anılar biriktirdik. Borusan Müzik Evi'nde bu kez orkestra müzisyeni olarak değil, kendi grubuyla sahneye çıktığına da defalarca şahit oldum. Yani özel hayatımın ve meslek hayatımın çok farklı noktalarında yollarımız sürekli kesişti Amy'yle. Ki yani evde yaptığımız işin doğası gereği bir orkestrada yıllarca beraber çalıştığınız insanlarla sadece konser yapmıyorsunuz. Uçaklarda, otobüslerde, provalarda, otellerde, kulislerde, turnelerde hayatınızın çok büyük bir bölümünü paylaşıyorsunuz. O yüzden birini kaybettiğinizde yalnızca çok değerli bir müzisyeni kaybetmiş olmuyorsunuz. Sanki böyle ortak hafızanın da bir parçasını kaybediyorsunuz. Amy'nin bundan sonra sahnede Amy'yi görmeyecek olmak gerçekten çok acı. Ama beraber yaptığımız müzikte, çıktığımız turnelerde, paylaştığımız anılarda, yaptığımız kayıtlarda ve orkestramızın hafızasında her zaman yaşamaya devam edecek Amy. Onu gerçekten çok çok özleyeceğim.

0: Mikrofon şimdi Josh'inde.
1: Amy ile ilk kez 2022 yılının Mart ayında tanıştım. Ben İstanbul'da yeni gelmiştim. Neredeyse bir mülteciydim. Param yoktu. Türkiye'de hiç kimseyi tanımıyordum. Ama biraz daha önce Amerikalı bir arkadaşım Amy'ye benim için ulaştı ve şöyle yazmış. Savaştan dolayı Rusya'dan ayrılan bir Rus besteci var. Onunla buluşabilir misiniz acaba? Yani belki onu biraz yardım edebilirsiniz. Amy hemen kabul etmiş. Ben İstanbul'a geldiğim gün Amy'ye mesaj attım. Ama biz sadece 2 gün sonra buluşabildik. Çünkü çok büyük bir kar fırtınası vardı. Biz Elmadağ'da buluştuk ve ilk yaptığı şey beni yani İstanbul Kongre Merkezi'nde bir seyir noktası var. Oraya beni götürdü. Bana Maçka Parkı'nı göstermek istedi. Ben bunu hiç unutmayacağım. Çünkü nasıl diyebilirim? O zaman aklımda sadece para ya da belgeler ya da yasal sorunlar böyle tarz şey vardı. Başka hiçbir şey aklımda yoktu. O kadar stresliydim ki 2 hafta içinde 10 kilo gibi vermiştim. O yüzden ben tabii ki de hayatımdaki sorunlardan konuşacağız diye düşünüyordum. Ama o bana park göstermek istedi. Kar ve buzla kapılanmış park. Ve şaşırdım ama manzar beni büyüledi. İnanılmaz güzeldi. Bir de bir anda kendimi daha sakin hissettim. Buna ne kadar ihtiyacım olduğunu bilmiyordum. Hiç farkında değildim ama Amy sanki tam olarak neye ihtiyacım olduğunu biliyordu. Sonra ne diyebilirim? İstanbul'a alışmama çok yardım etti. Biz bayağı yakın arkadaş olduk. Beni birçok insanla tanıştırdı. Müziğim için de bana büyük ilham verdi. O konuyu çok konuşabilirim. Ama sadece müzisyen olarak değil, en önemlisi bir insan olarak da benim için bir örnek biriydi. Mesela böyle bir şey hatırlıyorum. Bir gün biz tam hatırlamıyorum aslında ama beni çok zor bir durumdan kurtardı. Yani ilk sene böyleydi, yani sürekli böyleydi aslında. Zor durumlar. Neyse yeni oldu. Ben ona yani sana bunun karşılığını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum dedim. Ama o bana bakıyor ve şöyle diyor. Bana bir şey borçlu değilsin. Ama bir gün birinin yardıma ihtiyacı olursa sen de ona yardım et. Hayatımda tanıdığım en cömert, nazik insanlardan biriydi.

0: first you might want something that makes a crinkly sound. Could be paper, could be a bag. That's a fantastic sound. It could also just be some old paper that you want to rip up. So this is going to be very useful. It could also be just a very cheap baklava bag. It could be an egg carton. You'll notice I have chopsticks for striking things. You can also use pencils or pens or something from your kitchen. Actually, I found that this rubber spatula is a fantastic weapon. I have a broken basket for scraping. This flower pot that someone threw out the other day. That's great. Another ceramic one, terracotta. Great short sound. Maybe you have some cookie tins with the queen or without. You know, we can use these in a lot of different ways. You might have some game pieces. A great sound. Might be a little messy, but great sound. Also good sound. Did I do this one? I'm not sure. Just a Tupperware container. There we go. Love it.
1: Merhaba, ben Jerfi Aji. Sevgili meslektaşım ve İTÜ MİAM'dan mesai arkadaşım Amy Salskiver'ın bu zamansız vefatından dolayı çok büyük bir üzüntü duydum. Çok hızlı ilerleyen hastalığına son zamanlarına kadar ısrarla direndiyse de maalesef çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Düşündükçe inanmakta hala zorlanıyorum. Amy demek, MİAM demek. MİAM'ın ve özellikle o çok sevdiği perküsyon odasının Amy için ne kadar özel bir yeri olduğunu onu tanıyan herkes bilir. Amy'nin MİAM'da hem performans hem de kompozisyon bölümlerindeki rolü çok önemliydi. Yıllar boyunca yetiştirdiği perküsyon öğrencilerinin yanı sıra MİAM bünyesinde kurduğu perküsyon topluluğu ve doğaçlama topluluğu onun göz bebekleriydi adeta. Ayrıca MİAM bestecilerinin, öğrencilerinin eserlerinin ilk seslendirilişine ve kayıt edilmesine her zaman ön ayak olmuştur. Amy onu bildim bileli hep ateşli bir yeni müzik taraftarıydı. Alışılagelmiş konser programlarının dışına çıkmayı çok severdi. Bunun belki de en iyi örneği tabii yine kurucusu olduğu Sanena perküsyon topluluğu ile verdiği konserlerdi. Her zaman sıra dışı ve yenilikçi bir repertuar beklerdi bizi bu konserlerde. Tabii yine kurucularından olduğu Hezarfen Ensemble, o da aynen Türkiye'de ve dünyada çok önemli merkezlerde konserler verdi. Yine çoğunluğu ilk seslendirilişlerden oluşan konser programları ile. Dediğim gibi çok ilk seslendiriliş yaptı Amy. Çok sevdiği besteciler arasında ilk aklına gelen Steve Reich veya genelde Amerikan minimalistlerini de çok severdi. Ama belki de en gurur duyduğu ilk seslendirilişlerden biri MİAM'da gerçekleşmişti. Yıl 2017. 20. yüzyılın önemli Fransız bestecilerinden Edgar Varèse'in İyonizasyon adlı eserinin Türkiye premieri. Bu eser için tam 13 perküsyon icracısı gerekiyordu. Ve Amy insanları müzik yoluyla bir araya getirmekten büyük zevk alırdı. Hatırlıyorum da o konser için farklı şehirlerden, farklı konservatuarlardan bir sürü icracıyı bir araya getirmek eminim hiç kolay olmamıştır. Amy'nin MİAM'da verdiği enstrümantasyon ve orkestrasyon dersleri de MİAM'daki en popüler derslerden biri haline gelmişti. Çünkü o derslerde öğrenciler sadece teorik bilgilerle yetinmesin diye onları alanındaki en iyi icracılarla tanıştırır. Öğrencilerin daha çok başlangıç seviyesinde bile olsa yazdıklarının hep çalınmasını sağlardı. Vefatından sonra MİAM'daki öğrencilerinin onun hakkında yazdıklarında hep aynı ortak bir duygu var. Öğrencilerine ilham veren bir hoca. Amy ile birlikte birçok projede yer aldık. Hem MİAM'da modern müzik toplulukları konserlerinde hem de 2010'lu yıllarda Kapadokya'da düzenlenen Klasik Keyifler Festivali'nde birlikte çok çaldık. Ayrıca kısa süreliğine benim trompet hocam da olmuştu, hiç unutmam. Ne diyebilirim ki, sevgili Amy, hep çok çalıştın. Herkesi mutlu etmek için hep fedakarlıklar yaptın, sessizce. Belki içinde fırtınalar koptuğu halde. Seni çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun.

Merhaba, adım Kerem Öktem ve size Amy'nin yalnızca İstanbul'un ve Türkiye'nin müzik hayatına değil, benim hayatıma da ne kadar büyük katkıları olduğundan bahsetmek istiyorum. Amy ile bundan 20 yıl önce, ikimiz de 20'li yaşlarımızdayken bir orkestra provasında tanıştık ve açıkçası tanışır tanışmaz birlikte çalışmaya karar verdik. Konuşmaya başlayalı bir dakika falan olmuştu ki Amy bana bir çağdaş müzik grubu kurmak istediğinden, bu grupla modern repertuarı seslendirmenin yanı sıra doğaçlama, elektronik müzik, türler arası, disiplinler arası denemeler vesaire heyecan verici ne varsa her yere dokunmak istediğinden bahsetti. Ve ben kulaklarıma inanamadım çünkü ben de çok benzer şeyler yapmak istiyordum ve 20 yıl öncesinin Türkiye'sinde bu hayalleri paylaşabileceğim birini bulmak mucizevi bir durumdu. Ve bizim bir sonraki buluşmamız daha sonra Sananya ismini verdiğimiz grubun ilk provasıydı. Ve yıllar boyunca ikimiz de en tatmin edici, zorlayıcı, kafa açıcı, öğretici işlerin birçoğunu bu grupla birlikte yaptık. Birlikte yaptık diyorum ama aslında Amy sayesinde ben de yapabildim desem daha doğru olacak. Çünkü Amy'nin tanıştığımızda benden çok daha iyi bir eğitimi ve birçok tecrübesi olması bir yana, istediklerini gerçekleştirirken izlediği son derece doğal, kendiliğinden akıcı bir yordamı vardı. İstanbul'a taşınıp işte burada bir hayat kurmasında da ve örneğin zaman içinde bir maraton koşucusuna dönüşmesinde de hep aynı doğallığı, kendiliğindenliği görebilirsiniz. Amy hayatı boyunca birçok insanı sanatçı olarak, öğretmen olarak, dost olarak derinden etkiledi ve bunu da aynı doğallıkla, hiç göze batmadan, nezaketle, hep usulca yaptı. Amy'nin bir klasik müzikçi ve akademisyen olarak asla elitist bir tavır içinde olduğunu görmedim. Avantgard sanatla içli dışlı biri olarak basit bir pop şarkısına burun kıvırdığını hiç görmedim. Hiçbir şeyi dışarıda bırakmadı. Amy ile geçirdiğimiz en eğlenceli zamanlardan bazıları, akşam 8'de beraber bir senfoni orkestrasıyla konser verip hemen sonra Beyoğlu'ndaki en karanlık barlardan birine koşup orada gece yarısı başlayan bir konser daha çaldığımız akşamlardı mesela. Böyle farklı sanatsal disiplinler arasında ayrım yapmak bir yana, gündelik hayatla sanat arasında da ayrım yapmazdı. Benim Amy'den öğrendiğim John Cage'in bir sözü var. Türkçe olarak söylemeye çalışacağım elimden geldiğince. Birçok besteci artık müzikal yapılar kurmak yerine süreçler başlatıyorlar. Bir yapı bir parça mobilya gibidir. Oysa ki bir süreç hava durumu gibidir. Amy de bir yapı olmaktansa bir durum olarak var olmayı tercih etti diyebilirim. Başını sonunu, yönünü, amacını tam olarak bilemeyeceğimiz ama anlık olarak içinde var olup deneyimleyebileceğimiz bir durum. Ve o da bir süreç başlatmış oldu bir anlamda ve onun başlattığı süreci dostları, meslektaşları, öğrencileri, dinleyicileri olarak hepimiz hiç şüphem yok ki sürdüreceğiz. Teşekkür ederim.

0: Borusan Klasik'te Amy Salzgiver anısını hazırladığımız programımızda mikrofon şimdi Müşfik Galip Uzun'da.
1: Birkaç hafta önce Kerem aradığında Amy için bir program yapacaklarını ve benim de bir şeyler söylememin güzel olacağını söylediğinde düşündüm, yani çok uzun süre düşündüm, ne diyebilirim? Ne diyeyim, yani 20 ile yıla yakın beraber çalıştık. Yani sayısız konserler, sayısız turneler, dünyanın birçok yerine gittik. Birçok eser çaldık, birçok yeni eserler çaldık. Beraber çalıştık, öğrendik, yeri geldi kavga ettik. Ama çok çok uzun zamandır o kadar birbirimize alıştık ki çok çok rahat çalışıyorduk. Bu hastalığı döneminde aslında insanlar böyle biraz belki de, değil mi? Yani insanları kaybettiğimizde, insanlar bir süre yanımızda olmadığında daha çok değer anlaşıyor. Maalesef öyle. Bu süreçte tabii ki çok zor oldu bizim için. 10 aylık bir süreç ve aslında hep bize inandırdı, geri döneceğini inandırdı son ana kadar. Onu ziyaret ettiğimde söylüyordu hep, işte yoruldun sen, biliyorum, işte geleceğim, merak etme. İnandırdı bunu bizlere. Çok erken, çok zamansız. Şu an düşündüğümde birkaç ay sonra yeni sezon açılacak. Yeni sezonun nasıl olacağını, nasıl alışılacağını pek aslında kestiremiyorum. Yani garip. Umarım huzura ermiştir. Şu an daha rahattır. Ona her şey için bir kere daha teşekkür ediyorum. Birbirimizden çok şey öğrendik. Ondan çok şey öğrendim. Onu gerçekten özleyeceğiz. İyi ki gelmiş Türkiye'ye. İyi ki tanımışız. İyi ki bu kadar beraber müzik yapmışız, çalmışız. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.

0: Mikrofon sıradaki konuğumuz Müge Hendekli'de.
1: Sadece çok sevdiğim can dostumu değil, bilgi ve birikimini burada birçok kişiye aktarabilmiş, birçok kişinin hayatını değiştirmiş ve bu dünyaya evrensel katkısı olan yetenek abidesi bir insanı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Amy'nin ülkemize yerleşmesi burada çağdaş müziğin gelişimi için çok büyük bir dönüm noktasıdır bence. Canım Amy'yi sahnede ilk gördüğüm anı hiç unutamıyorum. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Daha henüz buraya taşınmamıştı. Brooklyn College'dan bir ekiple Bilgi Üniversitesi'nde bir dizi konser vermeye gelmişlerdi. Sanırım sene 2003 olabilir. Sahnenin tam ortasında tek başına yerde oturarak Jill çalıyordu. Çok ışıklı biri olduğu da her halinden belli oluyordu. Gerçekten benim için çok büyülü bir andı ve kendisine hayran olmuştum. Buraya taşındıktan kısa bir süre sonra da onunla çeşitli oluşumlarda aynı sahneyi paylaştık. Hezarfen Ensemble'ın kurulmasıyla birlikte de bu sahne arkadaşlığımız, belki de rahle arkadaşlığımız demeliyim çünkü yan yana dip dibe çalıyorduk, çok güzel bir dostluğa dönüştü. Seneler içinde harika anılar biriktirdik. Onun gibi müthiş yetenekli bir müzisyenle aynı sahneyi paylaşmak benim için çok öğretici oldu. Ama ondan öğrendiklerim sadece müzikle sınırlı değil. Altın kalbinden, güçlü karakterinden, cesaretinden, zarafetinden, doğa ve hayvan sevgisinden ve tüm asaletiyle yaşamı kucaklamasından da çok şey öğrendim. Ve son anına kadar. Kuşlara olan sevgimi bildiğinden, ikimizden oluşan mini grubumuza Bird Brains ismini önerdiğimde kabul etmişti. Bird Brains olarak sadece iki konser verebildik. Keşke daha fazlası olabilseydi. Amy'siz bir hayatın nasıl olacağını gerçekten hiç bilemiyorum. Ama o hep bizimle olacak, bizimle birlikte olacak, bundan eminim. Işıklı bir varlık olduğundan belki de gerçekten çok sevdiği yıldızlardan biri olmuştur. Veya iyileştiği paralel bir evrene gitmiştir. Neden olmasın? Belki hep birlikte oradayızdır. Seni çok seviyoruz Amy'ciğim. Her zaman kalbimizdesin. Her zaman bizimlesin.

Ben Pelin Halkacı Akın. Orkestradan arkadaşımız Amy'nin vefat haberini duyduğum için çok üzgünüm. Kendisi çok değerli bir üyemizdi. Yıllardır beraber çalıştık. Kendisiyle sayısız turne, sayısız CD kaydı, çok güzel günler, çok başarılı projelere imza attık. Çok değer verdiğim, çok başarılı bir insandı. Çok üzgünüm. Huzur içinde uyur umarım.

0: Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salzgiver, 15 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul'da hayata veda etti. Borusan Klasik Radyomuzda Ağustos ayının yorumcusu olan Salzgiver, eşsiz müziği ve kayıtlarıyla bugün aramızdaydı. Kendisini saygı, sevgi ve özlemle anıyor, tüm öğrencileri, meslektaşları, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
1: Amy Salzgiver anısına. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

İstanbul'da yaşayan Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salzgiver, 15 Temmuz 2026'da aramızdan ayrıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde öğretim üyesi olan Amy Salzgiver, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Hurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. Ardında birçok beste ve kayıttan oluşan, eşsiz bir miras bırakan Amy Salzgiver, klasik, çağdaş, doğaçlama, caz ve Türk halk müziği unsurlarını bir araya getiren çarpıcı üretimleriyle Türk müziğinin çağdaş seslerini yurt içi ve yurt